Sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyüme

bu hayat yokuşlarını. Kaybederek büyüyor insan, ağlayarak büyüyor çocuk.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerin

0: sorularınızı iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Müjde Mezitli, İstanbul Lider

0: Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim Akbelen Bulvarımız Akbelen Bulvarı Mezarlık Bakelen Bulvarı Mezarlık Bakelen Bulvarı Mezarlık Bakelen Bulvarı Mezarlık Bakelen Bulvarı Mezarlık Bakelen Bulvarı Mezarlık Bakelen Bulvarı Mezarlık Bakelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı Karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.

0: siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği mesajda İmam Hatip mezunlarının farklı alanlardaki başarılarını vurguladı. Erdoğan gençlere toplumun tüm kesimlerini ayrım gözetmeden kucaklama çağrısı yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye, Mekke anlaşması ve yeni anayasa gündemine ilişkin konuştu. Bahçeli, yasal düzenleme için geniş mutabakat oluştuğunu belirtirken, Mekke anlaşmasının bölgesel ittifakı güçlendireceğini söyledi. Yeni anayasanın da gerekli olduğunu vurguladı. Beykoz'da 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Demirkol ifadesinde 10 yıl önce yaşananları hatırlamasının mümkün olmadığını belirterek "Hatırlama konusunda problemliyim." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 186,5 milyon lira para cezası uygulandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterildiği ve 34 milyon 288 bin liralık usulsüz ödeme yapıldığı iddiası Tanju Özcan hakkında da yeni tutuklama kararı verildi. Üsküdar Belediyesi'ndeki yapı ruhsatı ve iskan işlemlerine ilişkin

Soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Gözal ve Mithat Özdemir gözaltına alındı. Özdemir daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Göktaş için Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamayla suçu ve suçluyu övme suçlarından 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi otoyolunu kapsama alınan otoyolunu kapsama alınan otoyolunu kapsama alınan otoyolunu kapsama alınan otoyolunu kapsama alınan otoyolunu kapsama alınan otoyolunu kapsama alınan otoyolunu kapsama alınan otoyol ve köprülerle birlikte değerlendirilecek. ABD merkezli bir haber sitesi, Donald Trump yönetiminin İran Savaşı sonrası Orta Doğu politikasına ilişkin bir plan hazırladığını öne sürdü. Taslakta İran'ın çevrelenmesi ve İsrail'le bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin hedeflendiği iddia edildi. Mersin'de Gülnar'la Mut ilçelerini birbirine bağlayan ve 5 mahallenin yoğun olarak kullandığı 35 kilometrelik grup yolunda çalışmalar tamamlandı. Dar ve keskin virajları nedeniyle özellikle tır ve okul servislerinin ulaşımda güçlük yaşadığı yol genişletildi ve çift kat sati kaplama asfaltla yenilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kentteki okullarda sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi. Okulların fiziki durumu, bakım onarım, temizlik ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi alan Özdemirci, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Mersin'de emekli dernekleri enflasyon ve emekli maaşlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt, emeklilerin alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek mevcut ekonomik koşulları eleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos

0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda...

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana der.

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemek

0: Çiftli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağı.
1: Restoran, SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşot'ta.
5: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
0: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek

0: Yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Efendim merhaba, günaydın. Gündemde öne çıkan konular şu saat itibariyle neler? Geride bıraktığımız son saatlerde ve hatta pazar günü neler yaşandı? Şimdilerde o yaşanılanlarla ilgili neler konuşuluyor, neler tartışılıyor? Bunlara değineceğiz program içerisinde. Şimdi tabii bugün önemli bir toplantı var. Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yönetiminde yapılacak kabine toplantısı. Şimdi kabine toplantısında değerli seyirciler, ekonomideki son gelişmeler, dış politika ve özellikle de terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Şimdi malum terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında terörsüz Türkiye sürecini takip etme ve değerlendirme maksadıyla kurulan kurul ilk toplantısını 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirmişti. Ve 24 Ağustos'ta yapılan o toplantıda 4'te alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Şimdi Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun kurulma aşamasındaki çalışmaları işte kabine toplantısında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde yapılacak olan kabine toplantısında değerlendirilecek. Tabii dış politikada da önemli gelişmeler var, oldu ve olması da bekleniyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu gerginlik ve bu çatışma durumunun bölgeye etkisi, bölge ekonomisine etkisi, Türk ekonomisine etkisi ve dünya ekonomisine etkisi değerlendirilecek. Tabii bu kabine toplantısında ayrıca Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ekonomik ve sosyal etkileri de değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan geride bıraktığımız hafta içerisinde Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmıştı ve orada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir görüşme gerçekleştirmişti. İşte o görüşmenin ayrıntıları Sayın Erdoğan'la Sayın Putin arasında yapılan Ukrayna-Rusya savaşı artı Türkiye-Rusya ilişkileri artı Rusya'nın Suriye, İsrail, İran ve Yemen ve bu bölgedeki çatışma durumuna bakışı, etkisi ve Rusya'nın bölge ekonomisine etkisi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. İşte gerçekleştirdiği bu görüşmenin ayrıntıları konusunda da kabine toplantısında kabine üyelerine bilgiler aktaracak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca tabii ABD ile İran arasındaki bu gergin ortam petrol fiyatlarına çok ciddi etki yapıyor. Şimdi ülkemizde bir Eşel Mobil sistemi kurulmuştu. Ama Eşel Mobil sistemi de artık o sistem de artık etkili olamadı. Bir süre tabii uluslararası piyasada, bölge piyasasında petrole, akaryakıta gelen yüksek zamlar Eşel Mobil sistemi sayesinde vatandaşa küçük küçük yansıdı. Ama artık o da etkili olmaktan çıktı. Ve geride bıraktığımız hafta içerisinde motorine 8 TL, en az 8 TL'lik bir zam geldi ki bu çok önemli. Şimdi bu zamların gelmesi devam ederse eğer, şimdi okullarda açılacak ve yaz bitiyor. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda daha böyle hareketli, daha yoğun yaşanılan bir döneme gireceğiz. Şimdi dolayısıyla işte Eylül ayında ya da Ekim ayında ki eğer petrol fiyatları böyle devam ederse Ekim ayına kalmaz. Eylül ayında yine toplu taşımaya bir zam gündeme gelir. Mersin'deki dolmuş taksi, halk otobüsleri bir zam talebini gündeme getirirler. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi otobüsleri de bir ayarlama yapmak zorunda kalır. Şimdi tabii Tarsus, Mersin, Adana arasında şu anda tren seferleri yok. Ama
2028 yılında bu hızlı trenler tekrar banliyö treni gibi devreye girecek. Onlar olmuş olsaydı o trenlere de bir ayarlama gelecekti. Doğal olarak taşımaya, yani ürün taşımaya, navlun ücretlerine, kamyonlarda, tırlarda,

faktörlerde zam geliyor. Bunlara zam gelince diğer şeylere de, her şeye de zam geliyor. Akaryakıta zam geldiği zaman. İşte bu durumda, yani petrol fiyatları konusunda da bugünkü kabine toplantısında bu durum ele alınacak. Şimdi bir de tabii bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde toplanacak olan kabine toplantısında ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak. Şimdi tabii ekonomik gelişmeler ve geride bıraktığımız günlerde ekonomiden sorumlu Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli program konusunda açıklamalarda bulunmuştu, bazı bilgiler vermişti. İşte o bilgiler çerçevesinde de yine orta vadeli program konusunda kabine toplantısında bir görüşme gerçekleştirilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de değerlendirilecek. Şimdi tabii kabine toplantısında Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Kurum tarafından da Sayın Cumhurbaşkanı'na ve diğer kabine üyelerine bu proje ile ilgili bilgiler aktarılacak. Şimdi tabii özellikle 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrasında depremden etkilenen iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında TOKİ özel projelerle konutlar gerçekleştirdi ki Mersin'de de bu konutlar gerçekleştirildi ve hala da konutlar devam ediyor. Şimdi tabii sadece satın alma şeklinde değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir karar almıştı. Bu karar çerçevesini, karar tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönlendirilmesiyle alınmıştı. Bu kararda da devlet kiralık konut projesi başlatmıştı ki bu kiralık, devlete ait kiralık konutların örnekleri Avrupa ülkelerinde yoğun bir şekilde var. İşte bu kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreciyle ilgili hangi noktaya gelindi? Türkiye genelinde bu devletin yapıp vatandaşa cüzi bir miktarla kiralayacağı konut projesinde hangi noktada ilgili bakanlık, bununla ilgili konularda kabine toplantısında ele alınacak efendim. Ki tabii kabine toplantısı sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını da ayrıntılarıyla ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi gündeme devam ediyoruz. Şu saat itibariyle, şimdi hatırlanacağı üzere Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiğinde özel bir yapı kurdu Adalet Bakanlığı içerisinde. Bu özel büro faili meçhul cinayetler, sonucu şüpheli olaylar, kayıplar, cinayetler, yine gelişimi şüphe doğuran olaylar, kayıplar, gelişmelerle ilgili ve toplumda bu olmadı, bunun sonucu olmadı, bunun bu davanın sonucu ne oldu, bu sonuç hiç de verilen bu karar hiç de doğru değil şeklinde yine toplumun kafasında oluşan soru işaretlerini gidermek amacıyla özel büro kuruldu. Bu özel büro da tabii dosyaları raflardan indirdi. İlk başta tabii Rojin Kabayış dosyasına bakıldı. Bununla birlikte tabii Tunceli'de yaşanan Gülistan Doku davasına bakıldı. O davalarda, o dosyalarda önemli gelişmeler elde edildi. Gülistan Doku soruşturmasında tabii ne oldu? O dönemin, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde Tunceli Valiliği yapan isim tutuklandı. Oğlu tutuklandı, eşi tutuklandı, çok sayıda kişi tutuklandı. O cinayet, Gülistan Doku'nun bir cinayete kurban gittiği kesinleşti. O cinayeti gören ve cesedi taşıyan kişi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Amerika'da yakalandı. Amerika'da FBI bunun sorgusunu aldı. 37 sayfalık sorgu metni Türkiye'ye gönderildi. İşte o sorguda Amerika'daki kişi diyor ki, tutuklu olan kişi diyor ki, valinin oğlu öldürdü. Dönemin valisinin oğlu Gülistan Doku'yu aracında tabancayla öldürdü ve cesedin araç bagajına alınıp
bir yere götürülmesine ben de yardımcı oldum diyor. İşte bunlar o büro sayesinde elde edildi. Rojin Kabayış cinayetinde de bir gelişme yaşandı. Rojin Kabayış cinayetinde de tabii ne oldu? Rojin'in bedeninde iki erkeğe ait DNA bulundu. Ve Rojin'in avukatları dediler ki bu dosyanın sonuçlanmasını engelleyen bir el var. O eli herkes kabul etti. O eli biz bulmaya çalışıyoruz dedi. İşte bu da önemli. Şimdi tabii aynı zamanda o büro tarafından eski MİT görevlisi istihbarat dünyasında efsane olan, sadece ülkemizde değil dünyada efsane olan isim Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya da tabii ne oldu? İndirildi raflardan ve açıldı. Şimdi eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 15 yıl sonra bu dava açıldı. Görüntülerde ekranlarınıza gelecek. O görüntülerde Kaşif Kozinoğlu'nun hayatta olduğu dönemde elde edilen görüntüler ki kendisinin fazla bir görüntüsü de yok. Çünkü istihbarat görevlisiydi kendisi. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Ve Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde ölümüyle ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama gözaltı kararı verilen bir kişinin de FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğu belirlendi. Yeniden incelenen dosyaya giren kamera kayıtlarında Kozinoğlu'nun koğuşunda fenalaşmasının ardından acil yardım butonuna basıldığı, ancak bir gardiyanın müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmasını engellediği iddia edildi. Şimdi bir diğer iddiada ambulans ve sağlık ekibinin gelmesi için yaklaşık 10 dakika yol kenarında geç gelmesi için ambulansın yol kenarında 10 dakika bekletildiği. Şimdi tabii bu iddialar önemli. Bu konuyla ilgili olarak da Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız mesajı verdi ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı Adalet Bakanı Sayın Gürlek. Bu da son saatlerde yaşanan diğer önemli bir gelişme. Şimdi efendim tabii diğer bir önemli gelişmeye geçelim. Yangınlar. Bu sene yaz mevsiminin sıcak zamanlarını şükür çok büyük yangınlar olmadan 2025, 2024, 2023 yılındaki gibi büyük yangınlar, geniş yangınlar, çok büyük zarara neden olan yangınlar yaşamadan atlattık. Ama yine yangınlar oldu tabii ama bu yıl tabii Orman İşletme Müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler çok ders almışlardı 2025'ten ve 2024'ten. Dolayısıyla teşkilat güçlendirilmişti yeni araç ve gereçlerle, ekipmanlarla. Personel daha iyi eğitim görmüştü. Ek personeller alınmıştı. O nedenle herhangi bir yangın, alevlenme ormanlarımızda olduğu andan itibaren hemen orman ekipleri havadan, helikopterle, uçakla, yerden, karadan müdahaleyle kısa sürede yangınlar söndürüldü. Mersin civarında çıkan yangınlarda da hakeza öyle oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi de bu konuda uzman ekipleriyle orman yangınlarının müdahalesine destek verdi ki başka şehirlerdeki yangınlara da giderek destek verdi. Büyük yangınlar yaşamadık şükür. Ama şu anda ülkemizde iki noktada yangın var. Orman yangını var. Muğla'nın Menteşe ve Antalya'nın Serik ilçelerinde orman yangınları var. Şimdi bu yangınları kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları gece yarısından beri devam ediyor. Menteşe'de Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Serik ilçesinde de dün orman dışındaki bir alanda başlayarak
ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele hala devam ediyor.

Alevlere 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personelle müdahale ilk anlarda başladı. Ama sonrası saatlerde tabii personel, araç, gereç sayısı arttı. Müdahalede bulunuluyor. Bu çalışmalar sırasında dumandan etkilenen bazı orman işletme personelleri

0: yani ilerlemesi durdurulmuş durumda, alevlerin gücü düşürülmüş durumda ve ekipler kısa bir süre içerisinde alevleri söndürme konusunda başarı sağlayacaklarını açıklamış durumdalar o bölgedeki basın mensuplarına. Ama Muğla, Menteşe ve Antalya Serik'teki orman yangınlarına müdahale çok yoğun ve geniş bir şekilde devam ediyor efendim. Bunu da aktaralım.
1: Haber merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: Haber merkezi devam ediyor.
0: Yürütülebilmesi amacıyla tabii Türkiye'den de teknik destek veriliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Ve bu geminin kaptanı da dahil olmak üzere, ki kaptanının ehliyetinin olmadığı ilk başta açıklandı. Ama sonrasında geminin kaptanının Türkiye karasularında gemi kullanmak için süresinin dolduğu, Türkiye'de gemi kaptanlığı ehliyetini almak zor olduğu için, zor değil de aslında standartlara uygun bir şekilde olduğu için, standart dışı belki rüşvetle, belki daha farklı yollarla o feribotun kaptanının Honduras'tan bir kaptanlık belgesi aldığı, ehliyeti aldığı ve onunla gemiyi idare ettiği de ispatlanmış durumda. Şimdi ilk başta 16 kişi gözaltına alınmıştı, 9 kişi tutuklandı, soruşturma sürüyor. Hatta Ulaştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'nın da görevden alındığı açıklandı. Ama sonrasında Sayın Bakan'la ilgili alınan bu karar yürürlüğe girdi mi, bununla ilgili

0: de bir bilgi paylaşılmadı. Bu durumun Kıbrıs'ta bir ki Sayın Bakan, Kıbrıs Ulaştırma Bakanı görevden alındığını öğrendikten sonra partisinin koalisyondan ayrılacağını aktarmıştı. Ve tabii bu durumun Kıbrıs'ta bir hükümet krizine neden olmaması amacıyla da Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Kıbrıs'a gitti. 3 gün orada kaldı. İlgili kişilerle görüştü. Bir hükümet krizi çıkması engellendi. Şimdi işte Girne açıklarındaki o gemiyle de ilgili olarak batan feribotla ilgili olarak Girne limanındaki bütün ilgili kişiler de görevden uzaklaştırıldı ve soruşturmaya dahil edilmiş durumda. Bu yönde de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bununla birlikte tabii Marmara'da batan, Silivri açıklarında batan gemiyle gemide oldukları düşünülen 10 denizciyle ilgili de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor efendim. Bu son saatlerdeki bilgileri sizlere aktaralım. Şimdi devam edelim efendim. Diğer konulara geçelim. Son saatlerde neler yaşandı onlara bir bakalım. Tabii insanları korkutan, aynı zamanda güldüren, aynı zamanda panikleten durumlar da yaşandı. Onlara da yer verelim. Şimdi Hatay'da bir kişi aracıyla tarihi Titus tünellerinin olduğu bölgeye gitti. Orada gezmek istedi. Gezdi de gezinin bitimine doğru ayağa kaydı ve Titus tüneline düştü Hatay'da bir vatandaş. Tabii hafif bir şekilde yaralandığı için ve o bölgede de kendisi düştüğü yerden de tek başına çıkamayacağı için orada kaldı, mahsur kaldı Hatay'da Titus tünelinde. Ve sonrasında tabii o vatandaştan ailesi 2 gün boyunca haber alamadı. Haber alamayınca ailesi jandarmaya bilgi verdi. Jandarmaya bilgi verdi ve jandarma ekipleri de o bölgeye gittiler. Ve o bölgede değerli seyirciler, tabii görüntüler de ekranlarınıza şimdi geliyor. O bölgede jandarma ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdiler ve kayıp olan kişiyi buldular efendim. Kayıp olan kişiyi buldular ve tabii yaralıydı. Yaralı kişi hemen hastaneye kaldırıldı ve olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ve o bölgede bu tür olayların yaşanmaması amacıyla da gerekli önlemler alındı efendim. Devam edelim, buradan geçelim Şanlıurfa'ya. Şanlıurfa'ya geçelim. Şimdi Şanlıurfa'da da bir fırtına bir anda ortaya çıktı. Hortum ortaya çıktı. Çok şiddetli rüzgar, fırtına oldu. O saatlerde, o anlarda tarlada işçiler vardı. İşçiler çalışıyorlardı. Fırtına tabii tarladaki işçilere çok zor anlar yaşattı. Ve tabii fırtına nedeniyle ortalık toz duman oldu. İşçiler tarlalardan kaçtı. Tarladaki bitkilere ve diğer hasat malzemelerine de fırtına ciddi bir şekilde zarar verdi. Ayrıca fırtına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi'nde de çok sayıda ağacın kırılmasına neden oldu. Aynı zamanda yine Şanlıurfa'da bir üzücü olay yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kanala uçtu. Ve servis aracında bulunan 15 işçi yaralandı. Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün kanala devrilmesi sonucu araçta bulunan 15 işçi yaralandı. Kaza Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Ve kazada yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının da iyi olduğu açıklandı. Şimdi efendim Aydın'a gidelim. Aydın'da ilginç bir olay yaşandı. Bir boğa bakıcısı sahibi tarafından serbest bırakıldı. O boğa tabii ki dışarıya çıkmanın sevinciyle koşarken yüksek bir noktada, aşağıda kot farkı var, bir evin çatısına düştü. Ve kiremitleri kırdı, çatıyı kırdı ve ekranlarda geldiği gördüğünüz üzere o noktada mahsur kaldı. İtfaiye kurtardı.
1: O kalkı takıp durun ayağı bir asıl arkadaşa.
2: Yine bir dakika.
0: Devam edelim değerli seyirciler ve tabii diğer bir konu da, olay da yine dün gece yaşandı, Bursa'da yaşandı. Bursa'da bir aile Uludağ'a çıktı. Uludağ'a çıktı, orada çadır kurdular ve çadırda kalırlarken yanlarına ayı geldi, panik ve korku yaşandı. O panik ve korku sırasında tabii aile fertleri bağırdılar. Bağırmalarıyla ayı korkarak kaçtı. Ayı zarar vermedi oradaki insanlara ama kamp yapan kişilerin kamp malzemelerine zarar verdi ve bölgeden uzaklaştı efendim. Diğer bir olay dolandırıcılık, ama bu da çok ciddi bir dolandırıcılık, bir şebeke, profesyonel bir dolandırıcılık efendim. Şöyle, şimdi İstanbul'dan Antalya'ya giden ikisi kadın, üç kişi gerçeğinden ayırt edilemeyecek derecede sahte altınlarla tam 5 kuyumcuyu, bakın kuyumcu yani sıradan bir vatandaş değil, bu işi yapan kişileri, sarrafları dolandırdı. Şimdi ihbar üzerine tabii harekete geçen polis ekipleri yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerasını incelediler ve şüphelilerin kimliklerini, kullandıkları aracın plakasını belirlediler. Antalya'nın farklı ilçelerinin yanı sıra dolandırıcıların Çanakkale'de de aynı yöntemle kuyumcuları dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler Denizli'ye giderlerken Denizli'ye girişte kendilerini takip eden ekipler tarafından yakalandı. Dolandırıcıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 143.700 TL, 2.000 dolar ve sahte olduğu değerlendirilen 61 gram altının yanı sıra çeşitli ziynet eşyaları ve cep telefonları ele geçirildi. İstanbul'dan yola çıkan şüphelilerin güzergah boyunca başka kuyumcuları da dolandırdıkları belirlendi. Ve nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve bu kişilerin yol boyunca hangi kuyumcuları dolandırdıkları yönünde de inceleme şu anda devam ediyor. Sporla ilgili iki gelişmemiz var. Onlara yer verelim efendim. Şimdi tabii Mersin İdman Yurdu. Yeni Mersin İdman Yurdu 3. Lig'in ilk hafta maçında ne yazık ki mağlup oldu. İyi başladı ama sonrasında mağlup oldu. Lig'in ilk maçında Yeni Mersin İdman Yurdu Mersin Stadyumu'nda Mazıdağ Fosfat Spor'u konuk etti. Yeni Mersin İdman Yurdu ilk yarıda ataklar yaptı ama ilk yarıda maç 0-0 bitti. İkinci yarıda 1-0 Mersin İdman Yurdu öne geçti ama bu 1-0'lık skoru koruyamadı. Golden sonra ataklarını sıkılaştıran deplasman ekibi Mazıdağ Fosfat Spor Mersin İdman Yurdu kalesine 3 gol gönderdi ve maçı 3-1 kazandı. Yeni Mersin İdman Yurdu yeni sezona, yeni kadrosuyla, yeni yönetimiyle mağlup başladı. Ama ümit ediyoruz ki tabii göç yolda büyür. Mersin İdman Yurdu da süreç içerisinde muhakkak toparlanacaktır. Takviyelerle daha da sağlamlaştıracaktır yapısını ve galibiyetlerle bizleri sevindirecektir efendim. Şimdi tabii bir de hatırlanacağı üzere geleneksel hale gelmiş durumda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği futbol turnuvaları var. Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel 30 Ağustos onuruna düzenlenen futbol turnuvaları var. Köyler arası, mahalleler arası. İşte bu turnuvalarda da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toros'a

0: Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen Ayvagedi Fındık Pınarı Süper Kupa finalinde şampiyon Kavaklı Pınar oldu. Toroslar Koray Aydın Stadyumu'ndaki finalde Kavaklı Pınar Eski Mezitli'yi 5-3 mağlup ederek kupayı kazandı. 8 golün atıldığı mücadelede büyük bir heyecan da yaşandı. Yaklaşık 2 ay süren organizasyonda 43 takım mücadele etti.
1: Turnuvada fair play anlamında çok güzel işler çıkartan sporun dostluk, kardeşlik ve barış tarafını ön plana çıkartan tüm takımlarımıza Sayın Vahap Seçer ve Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Yıldız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah seneye çok daha güzel bir turnuvada buluşmak üzere diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel oyunlarından dolayı. Artık kupa zamanı geldi. Evet. Evet, güzel bir alkış alalım.
0: Değerli seyirciler, hava durumuyla sona erdiriyoruz. Bugün Mersin kent merkezi, çevresi, ilçelerde hava durumu nasıl olacak, hava nasıl olacak? Haber merkezini burada sona erdiriyoruz. Gün içerisindeki birlikteliğimiz devam edecek. Görüşmek üzere.

Güneşli bir Mersin sabahından herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda bugün hava güneşli, 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek, yarın da güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Şimdi de Mersin'in diğer ilçesine bakıyoruz. Anamur'dayız. Anamur'da bugün hava güneşli, 36 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Sıcaklık değerleri de gece saatlerinde düşüyor ve yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta hava güneşli, 33 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Bozyazı'dayız değerli izleyiciler. Bozyazı'da hava güneşli, bugün 36 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Sıcaklıklar gece saatlerinde düşüyor ve yarına baktığımızda ise 35 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Mut'tayız. Mut'ta hava güneşli, 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da güneşli bir gün bizleri sabah saatlerinden itibaren karşılayacak. Şimdi de Mersin'in Günler ilçesindeyiz. Bugün hava günlerde rüzgarlı olacak. Aman dikkat diyelim. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak. Ve Silifke'deyiz. Silifke'de hava bugün güneşli, 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise parlak güneş ışınları sabah saatlerinden itibaren bizleri karşılayacak ve 34 dereceye yükseliyor sıcaklık değerleri. Erdemli'deyiz. Erdemli'de hava güneşli, 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Tarsus'tayız değerli izleyiciler. Tarsus'ta bol güneş ışınları bizleri sabah saatlerinden itibaren karşıladı. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın da güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Ve Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız. Baktığımızda bol güneş ışınları olacak. Bugün 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin'de ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Artık biliyorum beni sevmediğini. Eskiden baktığın gibi bakmıyorsun. Olsun be güzelim, olsun, canın sağ olsun.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: Bütün yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
9: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli Toroslar, Huzurkent ve Silifke'de açtığı çocuk kampüsleriyle binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor. Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek sunan Büyükşehir, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerini İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Eylül ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler hafta içi her gün 8-21 saatleri arasında yüzme, resim, curling, karaoke ve değişik atölye çalışmalarına katılırken anneler de aynı saatlerden nefes seansı, pilates ve farklı atölye çalışmalarına katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Roman Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor. Edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamak, yazın dünyasına nitelikli eserler ve yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması için başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yılında aynı adla isimlendirilen yarışmanın koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından marina yanında kurulan dev ekranda izledi. Kadın voleybolcuların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, muhteşem şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ayva Gediği Zafer Kupası'nın şampiyonları 30 Ağustos Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvaların şampiyonları Kavaklıpınar ve Eski Mezitli arasındaki karşılaşmayı 5-3 kazanan Kavaklıpınar Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tenis turnuvası da çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz

Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: Sizinizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, bölgesel gelişmeler ve ekonomi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısının gündeminde olacak. Gülistan doku soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI tarafından sorgulandığı ortaya çıktı. Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık tutanakta Altaş, dokunun araçta vurularak öldürüldüğünü, cesedinin bagaja konulduğunu ve Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini öne sürdü. DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı. Eş genel başkanlığa Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden seçildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya platformları üzerinden müstehcenlik suçunu işleyen 7 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde şüpheli şekilde ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 11 kişi hakkında işlem başlattı. Şüphelilerden onu gözaltına alınırken bir kişinin yurt dışında olduğu belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarındaki gemi kazasının ardından sürdürülen aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada can kaybı 14'e yükselirken kayıp 14 kişi için çalışmalar devam ediyor. Yunanistan'ın Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek gerilimlere yönelik 4 farklı kriz senaryosu hazırladığı belirtildi. Olası bir tırmanmada Girit'in güneyinde karasularının 12 mile çıkarılması seçeneğinin de değerlendirildiği aktarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına renk katan açık hava sineması etkinliklerinin yeni durağı Tarsus oldu. Ülker Aydın Parkı karşısında düzenlenen gecede vatandaşlar sandalyeni kap gel çağrısıyla bir araya gelerek Hükümet Kadın filmini açık havada izledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke'de hizmete sunduğu sosyal yaşam merkezi her yaştan vatandaşa çeşitli etkinlikler sunuyor. Çocuk kampüsünde ise minikler sanat, spor, teknoloji ve eğlence odaklı atölyelerden yararlanabiliyor. Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık 2012'den bu yana Mersin genelinde 1869 yapı için riskli yapı tespiti yapıldığını açıkladı.

0: Mersin Barosu 2026-2027 adli yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Başkan Gazi Özdemir, yargı süreçlerindeki sorunların ve ölçüsüz tutuklamaların adalete güveni zedelediğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyeleri işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Süper Kupa finalinde şampiyon Kavaklı Pınar oldu. Kavaklı Pınar eski Mezitli'yi 5-3 yenerek kupayı kazandı. Mersin Spor Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirdi. Sarı Siyahlılar Berat Ege Bulut'la yeniden anlaşırken Hollanda'dan dönen Işık Ali Akpınar'ı da transfer etti. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grubun ilk maçında Yeni Mersin İdman Yurdu sahasında Mazıdağ Fosfat Spor'a 3-1 mağlup oldu. Kırmızı lacivertliler uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle karşılaşmadan puansız ayrıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu. A Milliler 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: de. Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
13: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
12: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
13: Telefon 0540 014 çift 033.
14: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
15: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
17: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler yaşandı ve baktığımızda bültenimizde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca öğrenci ilgilendiren uyum eğitimleri başladı. Ve ekonomide ise gözler Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını belirleyen orta vadeli programa çevrildi. Siyasetin gündeminde ise terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler ön plana çıkarken Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki görüntülerine ilişkin soruşturmanın yeniden başlatılması da dikkat çeken başlıklar arasında oldu. Yurdun dört bir yanından ise operasyon, yangın, kaza ve kurtarma haberleri geldi ve başlıyoruz. Değerli izleyiciler, okullarda uyum eğitimi başladı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi 1. ve 5. sınıf öğrenciler için uyum eğitimi başladı. Öğrencilerin yeni okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen program 11 Eylül'e kadar devam edecek. Diğer sınıflardaki öğrenciler ise yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Yeni eğitim döneminde milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yapacak.
2: Bu sene 1. sınıfta bir tane öğrencimiz kaydolmuştur. Bir tane öğrencimizle başladık. Bu öğrencimizle beraber toplam öğrenci sayımız 7'dir. İnşallah önümüzdeki hafta bütün öğrencilerimizle beraber 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlayacağız. Ve hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kesinlikle

0: Devletimiz o kadar büyük ve o kadar güçlü ve bütün her yere eğitim öğretimi götürüyor ve götürmeye de devam edecektir.
1: Meryem, bu sene yeni getirdik. Ondan sonra hocamla irtibat kurduk. Bu senenin ilk tek öğrencisiymiş. Hepimiz heyecanlıyız. Meryem benden daha heyecanlı. Daha yeni başlıyor. Anaokulu olmadığı için yeniden birinci sınıfa başlıyor.
2: Getireceksiniz böyle bir bu hafta.
1: Tabii ki, evet. Çocuk yollar öğreneceği kadar, okula alışıncaya kadar, öğretmen alışıncaya kadar getireceğiz mecburen. Devletimiz büyük ve güçlüdür. Türkiye'miz, güveniyoruz, devletimize de güveniyoruz. Yani tek bir öğrenci olsa dahi her yere eğitimi götürür, her yere gerekli ne varsa onları götürür.
3: Çok heyecanlıyım.
2: Evet.
3: Okula başladığım için çok mutluyum.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda 2027 ile 2029 dönemini kapsayan orta vadeli programını açıkladı. Yılmaz, programın Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını belirleyeceğini ifade etti.
5: İhracatçımıza düşük faizli reeskont kredisi sunarken orta yüksek ve yüksek teknoloji ağırlıklı sanayi yatırımlarına yönelik olarak 3 yıl süre için ayırdığımız 750 milyar liralık YİTAK kredilerini kullandırmaya devam edeceğiz. Genel finansal koşullarda iyileşmenin yanı sıra ihtiyaç duyulacak alanlarda selektif uygulamaları geliştirmeyi sürdüreceğiz. Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaza maliyeti azaltıcı sübvansiyon uygulamalarımıza devam edeceğiz. İmalat sanayi istihdamı koruma destek programı kapsamında istihdamı koruyan işletmelerine sunduğumuz destekleri de yine vermeyi sürdüreceğiz. Enerji verimliliği yatırımlarını hızlandıracak, lojistik ve üretim maliyetlerini azaltacak uygulamaları yaygınlaştıracağız. Organize sanayi bölgelerimizi yalnızca üretim alanları değil, aynı zamanda ortak altyapıların kullanıldığı daha güçlü ekosistemler haline getireceğiz. Sanayimizin en önemli meselelerinden biri haline gelen ara kademe teknik iş gücü ihtiyacını karşılamak için sektör okul işbirliklerini güçlendireceğiz. İhracatta yeni pazarlara erişimi güçlendirecek, Exim Bank desteklerini ve ihracat sigortası imkanlarını genişletecek, ihracat finansmanını güçlendireceğiz. Kamu alımlarını da stratejik bir araç olarak kullanacağız. Yerli üretime öngörülebilir talep oluşturacak, savunma sanayinde başarıyla uygulanan uzun vadeli sipariş ve tedarik yaklaşımını sağlık teknolojileri, raylı sistemler, enerji ekipmanları, elektronik ve kritik sanayi girdileri gibi alanlara da yaygınlaştıracağız. Hükümetimiz yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan sanayicinin her zaman yanında olduğu, yanında olmaya devam edecektir. Daha müreffeh ve kapsayıcı bir ekonomik yapının tesisinde güçlü ve etkin işleyen bir iş gücü piyasasının taşıdığı önemin bilinciyle istihdam politikalarımızı 4 temel eksen üzerine inşa ettik. Birincisi, iş gücünün beceri uyumunun iyileştirilmesi. İkincisi, yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması. Üçüncüsü, iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamının desteklenmesi, özellikle kadınlar, gençler, engelliler gibi. Dördüncüsü, atıl iş gücünün azaltılması. Burada geçen sene biliyorsunuz ilk defa OVP'de atıl iş gücüne bir başlık açmıştık. Onu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Birçok tedbirimiz var ama üçünün özellikle altını çizmek isterim. Birincisi, üretim kültürünü ve emeğin değerini her çerçevede vurgulamamız gerekiyor. Eğitim sisteminden iletişim politikalarımıza kadar. Alın teri döken, emek harcayan insanların gerçek kahramanlar olduğunu bizim her fırsatta ortaya koymamız lazım. Gerçek kahramanların üretenler olduğunu her fırsatta ortaya koymamız lazım. İkincisi, mesleki eğitim. Mesleki eğitimi çok güçlü bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. insanımızı yeniden bu üretime, emek piyasasına

0: yuvalarına çekmek için. Üçüncüsü de bakım hizmetleri. Özellikle kadınlar için çocuk bakım hizmetlerinin çok daha güçlü bir şekilde devreye alınması, atıl iş gücünün azaltılmasında önemli bir etki yapacaktır diye bekliyoruz. Programımızın önceliği olan fiyat istikrarını kalıcı biçimde tesis etmek ve enflasyonu tek haneli seviyelere indirmek için para, maliye ve gelirler politikalarımızı güçlü bir eş güdüm içerisinde uygulamaya devam edeceğiz. Bu süreçte enflasyon beklentilerinin hedeflerimizle uyumlu biçimde çıpalanması özel önem taşımaktadır. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar ile tarımsal ürünlerin alım fiyatlarında program hedefleriyle uyumu çok daha hassas bir şekilde gözeteceğiz. Vatandaşlarımızın günlük hayatında doğrudan hissettiği alanlardan biri olan gıda fiyatlarında ise arz yönlü politikaları daha güçlü biçimde devreye alacağız. Tarımsal üretimde verimliliği arttırarak, üretim planlamasını güçlendirerek ve maliyet baskılarını azaltacak yapısal adımları hızlandırarak gıda fiyatlarındaki oynaklığı sınırlandırmayı hedefliyoruz. Böylece kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimi kolaylaştırırken özellikle düşük gelirli vatandaşlarımızın bütçesindeki yükün hafiflemesini sağlayacağız. Program döneminde makro ihtiyati politika araçlarını para politikası duruşunu destekleyecek şekilde etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Yatırım ve ihracata yönelik faaliyetlerde finansmana erişim koşullarının iyileşmesini destekleyeceğiz. Aynı zamanda yurt içi tasarruflarımızı arttırarak finansal sistemimizin kaynak tabanını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Finansal okuryazarlığı yaygınlaştıracak, uzun vadeli tasarrufları teşvik edecek mekanizmaları destekleyeceğiz.
1: Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci Kocaeli'de yaptığı açıklamada terörle mücadele ve toplumsal birlik mesajı verdi. Desteci dışarıdan içeriden bizim kardeşliğimizi de birliğimizi de bozamayacaklar açıklamasında bulundu.
2: Sevgili Kocaelilileri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak milletimizi, memleketimizi her türlü şerden, beladan, tehditten ve tehlikeden muhafaza eylesin. İşte hem dünkü, önceki günkü programlar, hem bugünkü program, kim ne yaparsa yapsın, dışarıdan, içeriden, bizim kardeşliğimizi de, birliğimizi de Allah'ın inayetiyle bozamayacaklar. Kürt, Türkmen, Çerkez, Boşnak, Alevi, Sünni, biz hepimiz bu asil ve necip büyük Türk milletinin bir mensubuyuz. Ve hangi etnik kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun, bütün vatandaşlarımız devletin önünde, hukukun önünde eşittir. Hiçbirisinin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Teröre ve şiddete bulaşmadan, eline silah almadan ya da terör örgütünü ya da teröristleri arkasına almadan herkes fikrini serbestçe ifade edebilir. Taleplerini dile getirebilir. Ama terör ve teröristle ya da terör eliyle bunu yapmaya kalkarsa devlet orada buna dur der. Maalesef bizim ülkemiz 40 yıldan fazla bir süre terör örgütüyle, PKK terör örgütüyle mücadele etmiştir. Binlerce askerimiz, polisimiz şehit olmuştur. Öğretmenlerimiz katledilmiştir, imamlarımız katledilmiştir. Şantiyedeki işçilerimiz katledilmiştir. Kundak'taki Kürt çocukları katledilmiştir. Kürt kadınları katledilmiştir. Kürt erkekleri katledilmiştir. Kendilerine tabi olmayan, terör örgütünü benimsemeyen, terör örgütüne destek vermeyen Kürt de olsa katledilmiştir. Çünkü bu terör örgütü asla ve kat'a bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Onun için hiç kimse

0: onları Kürtlerin temsilcisiymiş gibi göstermesin. Bu en büyük hatalardan birisi olur. Kürtlerin de temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kürtlerin de bayrağı, rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı al bayraktır. Kürtlerin de marşı, bağımsızlığımızın timsali olan İstiklal Marşı'dır. Bir kere bunu herkes bilecek. Şimdi devletimiz yine bir adım attı. Terörsüz Türkiye diyerek. Biz başından itibaren ne dedik? Biz ilkesel olarak, Büyük Birlik Partisi olarak terörle teröristle müzakere olmayacağını, mücadele edilerek bu işin bitirileceğini söyledik ki nitekim mücadeleyle de bitirmiştir bizim devletimiz ve kahraman ordumuz. Yine ne dedik? Devletimize güveniyoruz. Ama biz hainlere, karşımızdakilere, terör örgütüne, onun elebaşlarına, İmralı'daki canisine ve onun uzantısı olan siyasi parti demeye güvenmiyoruz dedik. Bunlar niyetleri hayır değil dedik. Nitekim bugün görüyoruz. Bakın bugün görüyoruz. Bir taraftan silah bırakacağız diyorlar. Bir taraftan PKK kendini feshedecek deniyor. Ama diğer taraftan ne oluyor? PKK sloganları atılıyor. Maçlarda PKK sloganları atılıyor. 40-50 bin kişinin gittiği maçta bir tane Türk bayrağı yok. İslam marşı okunmuyor. Ve yıllar önce terörle mücadele kapsamında tesirsiz hale getirilmiş, öldürülmüş vatan haini teröristler için sözde şehit anma merasimleri düzenleniyor. Bu alçaklıktır, bu hainliktir. Diğer taraftan bu büyük bir provokasyondur. Milleti birbirine düşürme provokasyonudur. Asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu kurulmasıydı. Ne için önerdik biz bunu? Aynen asgari ücret tespit komisyonu gibi bir asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu kurulacak ve gerekli gelir girmeyen hanelere destek verilecek.
1: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim

0: SMS
1: 0533-974-4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540-014-0033.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
6: Orta Doğu coğrafyasıyla bütünleşmesi ve kucaklaşmasının da önünü açtı. Bu kazanımlar bizlere gelinen aşamada Suriye'ye baktığımızda PKK terör örgütünü kullanan YPG, SDG'nin de kendisini feshettiği gerçeği ve gündemini karşımıza getirmiştir. Dolayısıyla Suriye'de de normalleşme yönünde önemli adımlar atılırken Türkiye'nin kolaylaştırıcılığı ve yol göstericiliğiyle beraber aynı zamanda Suriye'den ülkemizi yönelen terör tehdidi de Türk aklıyla hiçbir mehmetçiğimizin burnu dahi kanamadan Allah'a hamdolsun halledilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güney sınırlarından kaynaklı terör tehdidi giderek yüksek bir ivmeyle de inşallah bertaraf edilmiş. Teröristsiz Türkiye ile beraber en önemlisi
7: eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. Cezaevinde görev yapan 10 kişi gözaltına alındı.
8: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma 15 yıl sonra yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 10 şüpheli gözaltına alınırken bir kişinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi. Yeniden incelenen dosyaya giren kamera kayıtlarında, Kozinoğlu'nun koğuşunda fenalaşmasının ardından acil yardım butonuna basıldığı ancak bir gardiyanın müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmasını engellediği iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre ambulans sağlık ekibinin gelmesi için yaklaşık 10 dakika yol kenarında bekletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız mesajı verirken soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.
7: Ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
8: Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde satanlar tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli miktarlarda sentetik ecza, sentetik uyuşturucu metamfetaminle 1 kilo 250

0: gramda alfametilfenatalamin ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Hatay'da ailesinin 2 gündür haber alamadığı genç tarihi Titus Tüneli yakınlarında dengesini kaybederek düştü ve mahsur kaldı. Telefonu aracında unutan genç, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Hatay'da bir kişi gezmek için tarihi Titus Tüneli'nin yakınlarına gitti. Dolaştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Telefonunu aracında unutan şahıs 2 gün tünelde mahsur kaldı.
2: Dikkatli olalım, yavaş yavaş. Yavaş. Elden ele verelim her şeyi.
3: Yavaş yavaş.
4: Bir dakika.
0: Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan şahıs kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aniden bastıran fırtına tarlada çalışan işçilere zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarla birlikte ortalık toz ve dumana bürünürken işçilerin yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

0: Antalya'da gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte altınlarla 5 kuyumcuyu dolandıran 3 şüpheli yakalandı.
1: İstanbul'dan Antalya'ya gelen ikisi kadın, 3 şüpheli gerçeğinden ayırt edilemeyecek sahte altınlarla 5 kuyumcuyu dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracın plakasını belirledi. Antalya'nın farklı ilçelerinin yanı sıra Çanakkale'de de aynı yöntemle kuyumcuları dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler Denizli girişinde polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 143.700 lira, 2.000 dolar ve sahte olduğu değerlendirilen 61 gram altının yanı sıra çeşitli ziynet eşyaları ve cep telefonları ele geçirildi. İstanbul'dan yola çıkan şüphelilerin güzergah boyunca başka kuyumcuları da aynı yöntemle dolandırdığı değerlendiriliyor. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Aydın'ın Nazil ilçesinde kaçan damızlık boğa koşarken bir evin çatısına düştü. Çatıyı kırarak ev ile çatı arasında sıkışan boğa itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtuldu.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kırsal Kırcaklı mahallesinde bir boğa evin çatısına uçtu. Çatının bir kısmı göçerken damda asılı kalan boğa itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.
2: Hadi bana vurmasın.
3: O kalkı takıptırlar ya, bir asıl arkadaşa.
2: Yine bir dakika.
1: İlginç olay Kırcaklı köyünde Ali Aldemir'in evinde meydana geldi. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir'in serbest bıraktığı boğa koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa yarısı evin içinde, sırtı da çatının üzerinde, çatıyla ev arasında askıda kaldı. Ev sakinleri 112 acil servisi arayıp yardım istedi. İtfaiye

0: ekipleri evle çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı.
1: Yenge bir ip yok değil mi?
2: İpi ver, gel oğlum buraya.
1: Hayır sen ipi ver, ipi ver.
3: İp oradan gitsin.
1: He?
3: Oraya gitsin.
1: Nereye?
2: Ben buraya gitsin.
3: İnsin aşağıya. Ben...
0: Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4: Bursa Uludağ'da kamp yapan bir aile çadırlarının yanına yaklaşan ayıyı görünce büyük korku yaşadı. Ailenin bağırarak tepki vermesi üzerine ayı yeniden ormanlık alana kaçtı. O anlar ise kameralara yansıdı.
5: Baba! Baba!
0: Bursa'da Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde çadır kurarak kamp yapan aile ayı korkusu yaşadı.
5: Baba! Baba!
0: Uludağ'da kamp yapan bir aile çadırlarını kurduktan bir süre sonra yakınlarına bir ayının geldiğini fark etti. Çadırların bulunduğu alana yaklaşan ayıyı gören aile korku ve panik yaşadı. Aile fertlerinin bağırarak tepki göstermesi üzerine ayı ormanlık alana kaçtı.
5: Baba! Baba!
4: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçileri taşıyan minibüs içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
0: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tahliye kanalına devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Kaza Akçakale ilçesine bağlı Koruklu mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk yaralanan 15 kişi 112 acil sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
4: Yeni Mersin İdman Yurdu TFF 3. Ligi'nin ilk haftasında sahasında Mazıdağ Fosfat Spor'a 3-1 mağlup oldu.
0: Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup mücadelesinin ilk hafta maçları oynandı. Ligin ilk maçında Mersin Stadyumunda Mazıdağ Fosfat Spor'u ağırlayan Yeni Mersin İdman Yurdu sezona kötü başladı. İlk yarının 0-0 bittiği maçın ikinci yarısında 1-0 öne geçen Mersin ekibi skoru koruyamadı. Golden sonra ataklarını sıklaştıran deplasman ekibi özellikle son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Yeni Mersin İdman Yurdu yeni sezonun ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
4: Mersin'de düzenlenen 30 Ağustos Ayva Gediği Fındık Pınarı Süper Kupa finalinde şampiyon Kavaklı Pınar oldu.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Ayva Gediği Fındık Pınarı Süper Kupa finalinde şampiyon Kavaklı Pınar oldu. Toroslar Koray Aydın Stadyumundaki finalde Kavaklı Pınar Eski Mezitli'yi 5-3 mağlup ederek kupayı kazandı. Futbol severler 8 golün atı

0: Aldığı mücadelede büyük heyecan yaşadı. Yaklaşık 2 ay süren organizasyonda 43 takım mücadele etti. Turnuvaların mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makinesi.

0: Yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mer.

0: değişsin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
5: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Toroslar Huzurkent ve Silifke'de açtığı çocuk kampüsleriyle binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor. Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek sunan Büyükşehir, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerinin İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Eylül ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler hafta içi her gün 8-21 saatleri arasında yüzme, resim, curling, karaoke ve değişik atölye çalışmalarına katılırken anneler de aynı saatlerden nefes seanslı, pilates ve farklı atölye çalışmalarına katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Roman Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor. Edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamak, yazın dünyasına nitelikli eserler ve yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması için başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yılında aynı adla isimlendirilen yarışmanın koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından marina yanında kurulan dev ekranda izledi. Kadın voleybolcuların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, muhteşem şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındık Pınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ayva Gediği Zafer Kupası'nın şampiyonları 30 Ağustos Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvaların şampiyonları Kavaklı Pınar ve Eski Mezitli arasındaki karşılaşmayı 5-3 kazanan Kavaklı Pınar Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tenis turnuvası da çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: tıkla, ister uğra.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve

0: sipariş için 0505 990 66 25.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Haberler. Adalet Bakanı Akın Gürlek boşanma ve nafaka düzenlemesinin Ekim ayında hayata geçirileceğini ifade etti. Ahbap soruşturmasına ilişkin de açıklamada bulunan Gürlek 5. dalga operasyonun başlatıldığını bildirdi. Soruşturmada 4,3 milyar lira bağış toplandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği ve 29 şirketle 7 şahıs şirketine 1,75 milyar liranın üzerinde transfer yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu davası kapsamında tutuklu bulunan Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Ateş hakim karşısına çıktı. Ateş savunmasında uyuşturucu nedir bilmezdim, beni Veys Ateş başlattı şeklinde ifade veren Mehmet Akif Ersoy'la cezaevinde karşılaştığını ve Ersoy'un kendisinden özür dilediğini söyledi. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek şüphelilerden birinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla %3,6 yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 69 milyar 320,8 milyon dolar olan ihracat bu yıl 71 milyar 788,5 milyon dolara çıktı. Almanya'da kritik seçimlerden biri gerçekleşti. Saksonya-Anhalt'ta eyalet meclisi seçimleri için halk sandığa gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %43,8'ini alarak açık farkla birinci çıktı. Mersin'de Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesi için geri sayım başladı. Toplam 3 etaptan oluşan ve 1 milyon 539 bin metrekarelik alanı kapsayan proje, Mersin'de doğa, spor, sosyal yaşam ve kültürü aynı yaşam koridorunda buluşturacak. Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13.764 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin'de polis ekiplerince kapı kilidi kesilerek girilen adreste 2.296.336 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin soruşturma sürüyor. Tarsus'ta bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durna merdiven bölümünde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Durna'nın hayatını kaybettiğini belirlerken kesin ölüm nedeni incelemelerin ardından netleşecek. Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda sentetik ecza metamfetamin ve çeşitli uyuşturucuların yanı sıra 1 kilo 250 gram alfa metil fenetilamin ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 30 yaşındaki Tülay İzgi 6. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi İzgi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu. Maç sonrası Başkan Serdal Adalı galibiyet primini açıkladı. Serdal Adalı 1 milyon euro prim dağıtılacağını açıkladı. Beşiktaş deplasmanda oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig

0: aşaması başlıyor. Organizasyonda 36 takım mücadele ederken Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Lig aşamasında ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil

0: Açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
1: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
0: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: arıyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse'm Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm

0: yanında.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Toroslar Huzurkent ve Silifke'de açtığı çocuk kampüsleriyle binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor. Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek sunan Büyükşehir, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerinin İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Eylül ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler hafta içi her gün 8-21 saatleri arasında yüzme, resim, curling, karaoke ve değişik atölye çalışmalarına katılırken anneler de aynı saatlerden nefes seansı, pilates ve farklı atölye çalışmalarına katılım sağlayabiliyor.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Roman Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor. Edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamak, yazın dünyasına nitelikli eserler ve yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması için başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yılında aynı adla isimlendirilen yarışmanın koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından marina yanında kurulan dev ekranda izledi. Kadın voleybolcuların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, muhteşem şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ayva Gediği Zafer Kupası'nın şampiyonları 30 Ağustos Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvaların şampiyonları Kavaklıpınar ve Eski Mezitli arasındaki karşılaşmayı 5-3 kazanan Kavaklıpınar Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tenis turnuvası da çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift

0: 0533.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: haberler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek boşanma ve nafaka düzenlemesinin Ekim ayında hayata geçirileceğini ifade etti. Ahbap soruşturmasına ilişkin de açıklamada bulunan Gürlek, 5. dalga operasyonun başlatıldığını bildirdi. Soruşturmada 4,3 milyar lira bağış toplandığı, 950 milyon liranın nakit çekildiği ve 29 şirketle 7 şahıs şirketine 1,75 milyar liranın üzerinde transfer yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu davası kapsamında tutuklu bulunan Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veys Ateş hakim karşısına çıktı. Ateş savunmasında "uyuşturucu nedir bilmezdim, beni Veys Ateş başlattı" şeklinde ifade veren Mehmet Akif Ersoy'la cezaevinde karşılaştığını ve Ersoy'un kendisinden özür dilediğini söyledi. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüphelilerden birinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla %3,6 yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 69 milyar 320,8 milyon dolar olan ihracat bu yıl 71 milyar 788,5 milyon dolara çıktı. Almanya'da kritik seçimlerden biri gerçekleşti. Saksonya-Anhalt'ta eyalet meclisi seçimleri için halk sandığa gitti. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %43,8'ini alarak açık farkla birinci çıktı. Mersin'de Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesi için geri sayım başladı. Toplam 3 etaptan oluşan ve 1 milyon 539 bin metrekarelik alanı kapsayan proje, Mersin'de doğa, spor, sosyal yaşam ve kültürü aynı yaşam koridorunda buluşturacak. Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13.764 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Mersin'de polis ekiplerince kapı kilidi kesilerek girilen adreste 2.296.336 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin soruşturma sürüyor. Tarsus'ta bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki Fikret Durna

Merdiven bölümünde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Durna'nın hayatını kaybettiğini belirlerken kesin ölüm nedeni incelemelerin ardından netleşecek. Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda sentetik ecza metamfetamin ve çeşitli uyuşturucuların yanı sıra 1 kilo 250 gram alfa metil fenetilamin ele geçirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 30 yaşındaki Tülay İzgi 6. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi İzgi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu. Maç sonrası Başkan Serdal Adalı galibiyet primini açıkladı. Serdal Adalı 1 milyon euro prim dağıtılacağını açıkladı. Beşiktaş deplasmanda oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması başlıyor. Organizasyonda 36 takım mücadele ederken Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Lig aşamasında ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış

0: Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde son saatlerde neler yaşandı, öne çıkan konular neler, onları aktaracağız sizlere. Değerli seyirciler, kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Şu sıralarda Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde. Tabii kabine toplantısında önemli konular masaya yatırılıyor. Terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta nedir? O konuşuluyor. Bununla birlikte ekonomi tabii ki masada yer alıyor ve dış gelişmeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik ve bununla birlikte Ukrayna ve Rusya savaşı ve o savaşın şu ana kadarki Türkiye'ye etkileri de kabine toplantısında ele alınıyor değerli seyirciler. Tabii kabine toplantısı bugün saat 15'te başladı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan yönetiminde. Kabine toplantısında kritik konular ele alınıyor. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomideki gelişmeler ve dış politikada yaşanılanlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği ve Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmişti ve

toplantıda 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Alt komisyonlar Adli ve Hukuki İşler Komisyonu, İzleme ve Tespit Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Komisyonları kurulmuştu 24 Ağustos'taki toplantıda. Ve tabii bu alt komisyonların çalışma sistemleri kabine toplantısında değerlendiriliyor. Bununla birlikte dış politikada bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta değerlendiriliyor kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapmış olduğu görüşmenin ayrıntıları da masada yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve kendisine eşlik eden yüksek bürokratlar Şangay İşbirliği Örgütü'nde zirvesinde Sayın Putin'le Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmenin ayrıntıları konusunda kabine toplantısında bilgiler aktarıyorlar. Aynı zamanda tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artışa neden olan çalışmalar da kabinenin gündeminde yer alıyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, bölgesel ve ekonomik etkileri Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki gerilimin bölge ekonomisine, Türk ekonomisine etkileri de kabine toplantısında ele alınıyor. Ayrıca tabii ekonomideki gelişmeler ve orta vadeli programda kabine toplantısında değerlendiriliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul'daki teslim süreci de değerlendiriliyor kabine toplantısında. Kabine toplantısı sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplantıda konuşulan konular ve yapılan değerlendirmelerle ilgili bir açıklama yapması da bekleniyor. Değerli seyirciler, hatırlanacağı üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldikten kısa bir süre sonra bir özel büro kurdu Adalet Bakanlığı'nda. Bu özel büro tabii şüpheli vakaları araştırmakla görevlendirildi. Faili meçhul kayıplar, faili meçhul cinayetler ve yaşandığı zaman toplumun kafasında soru işaretleri bırakan olaylar, gelişmeler ve dosya karara bağlandığında yine sonucu itibariyle toplumun kafasında soru işareti bırakan olaylar yeniden raftan indirildi, dosyalar açıldı, incelenmeye başlanıldı. Örneğin Gülistan Doku davası. Gülistan Doku davasında bu özel büro çalışmalarına başladığı andan itibaren önemli veriler elde edildi. Gülistan Doku olayı da bir intihar olarak kapatılmak üzereyken Tunceli'de savcının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla yapmış olduğu incelemelerde bu durumun bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Ve tabii Gülistan Doku kaybının yaşandığı dönemde Tunceli valiliğini yapan isim tutuklandı. Oğlu tutuklandı, eşi tutuklandı ve çok sayıda hastane ve emniyet görevlisi de, kamu görevlisi de gözaltına alındı ve tutuklandı. Ve Gülistan Doku'nun cinayetinde parmağı olan isimlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Türkiye'nin girişimleriyle orada gözaltına alındı, tutuklandı. FBI 37 sayfalık bir ifadesini aldı, Türkiye'ye gönderdi. O ifadesinde de o kişi Gülistan Doku'yu dönemin valisinin oğlunun araç içerisinde tabancayla öldürdüğünü Gülistan Doku'yu söyledi, itiraf etti, gördüm dedi ve cansız bedeni de aracın bagajına birlikte koyduk ve birlikte olay yerinden uzaklaştık şeklinde ifade verdi. Yine özel büronun yapmış olduğu çalışmalarda da Rojin Kabaiş kaybının da bir cinayet olabilme ihtimali güçlendi. Son yapılan araştırmalarda Gülistan Doku'nun cansız bedeninde iki erkeğe ait bir DNA'lar bulundu. Bununla birlikte Gülistan Doku'nun

0: kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu noktaya asla gitmedim diye bir ifade veren iddiaya göre kamu görevlisi olan bir kişinin Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde o bölgede olduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıktı. Yine özel büronun dedektiflerinin yapmış olduğu çalışmalarda Gülistan Doku'nun eşyalarının suyun içerisine özenle yerleştirildiği belirlendi. Bu yönde ciddi çalışmalar yaptı. Tabii en dikkat çeken durumlardan birinde de yine dosya raftan indirildi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak da dosya raftan indirildi ve yeniden açıldı. Dosyada yapılan çalışmalarla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 10 kişi gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak bir kişinin de FETÖ davası nedeniyle yurt dışında firari olduğu belirlendi.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma 15 yıl sonra yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 10 şüpheli gözaltına alınırken bir kişinin FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi. Yeniden incelenen dosyaya giren kamera kayıtlarında, Kozinoğlu'nun koğuşunda fenalaşmasının ardından acil yardım butonuna basıldığı ancak bir gardiyanın müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmasını engellediği iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre ambulans, sağlık ekibinin gelmesi için yaklaşık 10 dakika yol kenarında bekletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız mesajı verirken soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.
0: Efendim yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uyuşturucunun kökünü kazıyacağız söylemiyle yine Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bu konuyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve diğer bakanlıkların ortak çalışmasıyla ülkemizde uyuşturucu üreten, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonlar başladı ve bu operasyonlar da sıklıkla devam ediyor. Bu hafta sonunda da yine Mersin'de dahil olmak üzere yurdumuzun birçok noktasında uyuşturucu üreten, satan ve kullanan kişilere yönelik de operasyonlar gerçekleştirildi efendim. Örneğin Mersin'de hafta sonunda dün uyuşturucu sattığı belirlenen kişiler 6 kişi belirlendi. 6 kişiye baskın yapıldı.
1: Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde satanlar tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çeşitli miktarlarda sentetik ecza, sentetik uyuşturucu metamfetaminle 1 kilo 250 gramda alfa metil fenetalamin ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Yine Mersin'de uyuşturucu hap depolandığı bilinen, belirlenen bir noktaya baskın yapıldı.
1: Mersin'de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen Yenişehir ilçesi Batıkent mahallesinde paravan olarak kullanılan dükkan tespit edildi. İş yerine baskın yapan polis kapıdaki kilidi kestirerek içeri girdi. Yürü.

0: Bende ama sen de.
1: Hadi olur. Olur. Olur. Olur. Olur. Olur.
2: İçeri giren polisler iş yerinde 97 adet koli içerisinde 2.296.336 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Ele geçirilen sentetik eczalarla ilgili hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan sabıkaları olanların da yer aldığı şüpheliler tespit edildi. 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Uyuşturucuyla ilgili bir son dakika gelişmesi var, onu aktaralım. Uyuşturucu temini davası kapsamında İlk kez hakim karşısına çıkartılan eski Habertürk televizyonu genel yayın yönetmeni Veys Ateş'in tahliyesine karar verildi. Ve bu konuyla ilgili olan duruşma da 27 Ekim tarihine ertelendi efendim.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji

0: Nezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
1: Telefon 0540 014 çift 033.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
6: Plakasını belirledi. Antalya'nın farklı ilçelerinin yanı sıra Çanakkale'de de aynı yöntemle kuyumcuları dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler Denizli girişinde polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 143.700 lira, 2.000 dolar ve sahte olduğu değerlendirilen 61 gram altının yanı sıra çeşitli ziynet eşyaları ve cep telefonları ele geçirildi. İstanbul'dan yola çıkan şüphelilerin güzergah boyunca başka kuyumcuları da aynı yöntemle dolandırdığı değerlendiriliyor. Nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
7: Aydın'da çok ilginç bir olay yaşandı. Bakıcısı sahibi tarafından dışarıya çıkartılan boğa koşarken bir evin çatısına düştü ve tavanda asılı kaldı.
6: Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kırsal Kırcaklı mahallesinde bir boğa evin çatısına uçtu. Çatının bir kısmı göçerken damda asılı kalan boğa itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı.
8: Hadi bana vurmasın.
9: O kapıda kıpırına ya bir asıl arkadaşa.
8: Yine bir dakika.
6: İlginç olay Kırcaklı köyünde Ali Aldemir'in evinde meydana geldi. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir'in serbest bıraktığı boğa koşarken bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa yarısı evin içinde, sırtı da çatının üzerinde, çatıyla ev arasında askıda kaldı. Ev sakinleri 112 acil servisi arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri evle çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı.
8: Yenge bir ip yok değil
9: mi? İp var, gel oğlum buraya.
8: Hayır sen ipi ver, ipi ver. İp
10: oradan gitsin.
8: He?
10: Oraya gitsin.
8: Nereye?
9: Ben buraya gitsin.
10: İnsin de şöyle. Ben...
6: Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
7: Bursa'da da bir aile çadırlarını aldı, kamp malzemelerini aldı, Uludağ'da kamp alanına gitti, kamp yapacaklardı. Ama aç kalan ve yiyecek arayan bir ayı o aileye korku dolanlar yaşattı.
11: Baba! Baba!
6: Bursa'da Uludağ'ın

0: Alan bölgesinde çadır kurarak kamp yapan aile ayı korkusu yaşadı.
1: Baba! Baba!
0: Uludağ'da kamp yapan bir aile çadırlarını kurduktan bir süre sonra yakınlarına bir ayının geldiğini fark etti. Çadırların bulunduğu alana yaklaşan ayıyı gören aile korku ve panik yaşadı. Aile fertlerinin bağırarak tepki göstermesi üzerine ayı ormanlık alana kaçtı.
1: Baba! Baba!
0: İstanbul Eyüp Sultan'da önündeki araca çarpan otomobil bariyerlere çarparak sürüklendi.

Leopar'ın saldırısına uğrayan kişi son anda kurtulmayı başardı. Meksika'da nehirde eliyle tuttuğunun timsah olduğunu fark eden adam neye uğradığını şaşırdı. Karpuz almak isteyen çocuk tezgahtaki diğer karpuzların devrilmesine neden oldu.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir maçta tribünler dev ekmek ve sosis balonlarını elden ele taşıyarak dev bir sosisli oluşturdu.
1: More to watch, the Sportsnet Plus City TV Plus bundle brings you live Blue Jays action plus series from top networks like Bravo, HGTV and Food Network all in one place. Bundle today at sportsnetplus.ca. You even get riveting action like this.
2: I have never seen anything like it. And they were roaring with it.
0: Gazze'de bir çocuğun suya ulaşma mücadelesi bölgedeki insani krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Efendim kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor. İzleyelim.
1: Okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Tek parti döneminde bu tarz projeler uygulanmak istenmiştir. Ama milletimizi ruh kökünden koparmaya amaçlayan bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Bundan sonra da milletimiz asli kimliğine, zaferlerle dolu görkemli tarihine bir bütün olarak sahip çıkmaya devam edecektir. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışta biliyorsunuz son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu senede kabine olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerimizin katılımıyla Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Muş ve Bitlis başta olmak üzere farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Sultan Alparslan ve kahraman ordusuyla birlikte İlahi Kerimetullah davası uğrunda can veren tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, 28 Ağustos'ta Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın İstanbul'da tertiplediği programa iştirak ettik. Siret ve suretiyle veladet

ve nübüvvetiyle kurtuluşa susayan, gönüllere ferahlık veren Hatemül Enbiya Efendimizin güzel ahlakını Kur'an ve sünnet ışığında bir kez daha tefekkür ettik. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yeryüzüne teşrif

0: ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir kaza haberinin gölgesinde kutladık. Girne'den taş ucuna giden bir yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle yaşanan elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken maalesef 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Kaza sonrasında Kuzey Kıbrıs makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün bir kez daha kazazedelerimize geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu gerçeği bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer, zorluklar karşısında milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. 30 Ağustos'ta milletimiz istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini, namusunu kimseye çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun açtığı Anadolu kapısı 30 Ağustos 1922'de müstevlilerin yüzüne ila nihaye kapanmıştır. İnşallah ebediyen de kapalı kalacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, büyük iktisadi ve beşeri potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Millet olarak 3 kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Çok geniş bir coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz var. Günümüzün dünyasında toplumlar arası yakınlaşmanın, ticari ve kültürel bağları güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz.
1: Değerli seyirciler, İsrail şimdilerde Gazze'ye ve Batı Şeria'ya bombalı saldırı düzenlemiyor ama Lübnan'a saldırılarını devam ettiriyor. İsrail'in saldırısında ikisi bebek, 11 kişi hayatını kaybetti.
2: İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Kafar Reman kasabasına düzenlediği hava saldırılarında ikisi bebek, 11 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. İsrail güçleri Lübnan'ın güneyine yoğun saldırılar düzenledi. Nebatiye kentine bağlı Kafar Reman kasabasında yerleşim yerini hedef alan İsrail ordusu ikisi bebek, 11 kişinin ölümüne neden oldu. Lübnan merkezli Almanar televizyonu kurtarma ekiplerinin enkazdan 10 yaralı çıkardığını ve diğer kişilere ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
1: Endonezya'da da yanardağ patladı. Yanardağ'dan çıkan toz bulutu ülkenin hava yolu ulaşımını tamamen kapattı.
2: Endonezya'da Anak Krakatau yanardağındaki ard arda patlamalar hava ulaşımını felç etti. Günlerdir kül ve lav püskürten yanardağ nedeniyle başkent Jakarta'ya hizmet veren havalimanlarının da aralarında bulunduğu 7 havalimanı uçuşlara kapatıldı. Ulaştırma Bakanlığı gecikme, iptal ve yönlendirmeler nedeniyle 2300 uçuşun etkilendiğini ve 270 binden fazla yolcunun mağdur olduğunu açıkladı. Volkanik kül bulutlarının 50 bin fit yüksekliğe ulaştığı belirtilirken yetkililer yeni patlamaların meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulundu. Anak Krakatau 1883'teki büyük patlamayla büyük ölçüde yok olan Krakatau yanardağının bulunduğu bölgede oluştu. O patlamanın yol açtığı tsunamilerde 36 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
1: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi stadyumda canlı izlemek için 17 yaşındaki oğluyla birlikte İstanbul'a giden Mersinli, Mersin'in Mut ilçesinden bir vatandaş, maçın ikinci yarısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İşte Fenerbahçe memleketi Mut'ta toprağa verildi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar'la birlikte izlemek için İstanbul'a giden ve karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 48 yaşındaki Gazi Gerçek Yaşar, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Fenerbahçe taraftarı olan Gerçek Yaşar, gezmek amacıyla gittiği İstanbul'da oğlu Gazi Yaşar'la birlikte cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlemek için tribünlerdeki yerini aldı. Baba oğlun büyük heyecanla beklediği karşılaşmanın ikinci yarısında Gerçek Yaşar tribünde fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yaşar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayan Yaşar'ın cansız bedeni memleketi Mersin'in Mut ilçesine götürüldü. Jandarma asteğmen olarak görev yaptığı dönemde 2003 yılında Bingöl'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Gerçek Yaşar'ın gazi olduğu öğrenildi. Yaşar için Mut ilçesinde askeri tören düzenlendi. Tören için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'la Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın da çelenk gönderdiği görüldü. Yaşar'ın cenazesi Lalipaşa Camii'nde Mut ilçe müftüsü Hasan Akcan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde yeni mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Balcı, Barış Karagöz, Mehmet Aydın ve Volkan Akan'ın yanı sıra çevre illerdeki Fenerbahçe derneklerinin başkan ve üyeleri, Yaşar'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mersin İdman Yurdu 3. Lig'de yeni sezonun ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

0: Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup mücadelesinin ilk hafta maçları oynandı. Ligin ilk maçında Mersin Stadyumunda Mazıdağ Fosfat Spor'u ağırlayan Yeni Mersin İdman Yurdu sezona kötü başladı. İlk yarının 0-0 bittiği maçın ikinci yarısında 1-0 öne geçen Mersin ekibi skoru koruyamadı. Golden sonra ataklarını sıklaştıran deplasman ekibi özellikle son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Yeni Mersin İdman Yurdu yeni sezonun ilk maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Toroslar Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 30 Ağustos onuruna düzenlediği Süper Kupa karşılaşmasında da tabii ki şampiyon belli oldu.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Ayva Gediği Fındık Pınarı Süper Kupa finalinde şampiyon Kavaklı Pınar oldu. Toroslar Koray Aydın Stadyumundaki finalde Kavaklı Pınar eski mezitliği 5-3 mağlup ederek kupayı kazandı. Futbol severler 8 golün atıldığı mücadelede büyük heyecan yaşadı. Yaklaşık 2 ay süren organizasyonda 43 takım mücadele etti. Turnuvaların mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Güzel bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız İçel gündeminde. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit,

0: iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli Toroslar Huzurkent ve Silifke'de açtığı çocuk kampüsleriyle binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımında yanında oluyor. Kampüslerde yer alan atölyeler ile çocukların sevdikleri alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek sunan Büyükşehir, atölyelere gelen minik sanatçıların eserlerinin İçel Sanat Kulübü'nde sergiledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Eylül ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler hafta içi her gün 8-21 saatleri arasında yüzme, resim, curling, karaoke ve değişik atölye çalışmalarına katılırken anneler de aynı saatlerden nefes seansı, pilates ve farklı atölye çalışmalarına katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Mersin Roman Ödülü yarışmasına başvurular devam ediyor. Edebiyatın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü gücünü vurgulamak, yazın dünyasına nitelikli eserler ve yeni kalemler kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Kasım'a kadar devam edecek. Başvuru koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. Türkiye'nin görsel sanatlar dünyasına ve ülkemizin kültür sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışması için başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yılında aynı adla isimlendirilen yarışmanın koşullarına ve detaylı bilgilere Mersin Beltel adresinden ulaşılabilir. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Filenin sultanlarının bu gururlu mücadelesini Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından marina yanında kurulan dev ekranda izledi. Kadın voleybolcuların başarısını sahilde izleyen Mersinliler, muhteşem şampiyonluğu omuz omuza hep birlikte kutladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ayva Gediği Zafer Kupası'nın şampiyonları 30 Ağustos Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvaların şampiyonları Kavaklıpınar ve Eski Mezitli arasındaki karşılaşmayı 5-3 kazanan Kavaklıpınar Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı tenis turnuvası da çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle

tamamlandı. Turnuva sonunda kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Konuşalım da birlikteyiz ve daimi konuğum diyeyim. Çünkü çok uzun zamandır Konuşalım programında konuğum gazeteci yazar Abidin Yağmur. Abidin hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Abidin'le Türkiye gündeminde yer alan, kendi gündemimize almış olduğumuz konularla ilgili konuşacağız efendim. Şimdi tabii Abidin... Şu çok dikkat çekici değil mi? Geçen programda biraz değinmiştin ama oradan girmek istiyorum. Ne oluyor? Ne yapılmaya çalışılıyor? Bunu sıradan vatandaş hakikaten sorguluyor. Neyi sorguluyor? Şimdi Melih Gökçek hakkında soruşturma açılması. Melih Gökçek'in ifadeye çağrılması. Evet. Sonrasında işte eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun ifadeye çağrılması, Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle ki 6-7 yıl önce yapmış olduğu bir konuşmasındaki söylemleri nedeniyle. Bu da bir ilk sanırım Cumhuriyet tarihinde bir başbakanlık görevinde bulunan bir kişinin ifadeye çağrılması. Şimdi ne oluyor AK Parti'de? Yani AK Parti'de mi bir şeyler oluyor? Yoksa sistemde mi bir şeyler oluyor? Nedir bu? Niye?
1: Aslında ikisinde de oluyor. Biz bunu 3 diyebiliriz. Türkiye'de bir şeyler oluyor. Sistemde bir şeyler oluyor. Adalet Kalkınma Partisi'nde bir şeyler oluyor. Yani Türkiye bir değişimin eşiğine doğru gidiyor. Geçen programda da konuştuk. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı ama seçimde kaybederek ama aday olmayarak bir şekilde Türkiye'de Erdoğan dönemini eninde sonunda nihayete erdirecek. Ya ben aday değilim diyecek, nihayete erdirecek ya da seçimde kaybedecek, nihayete erdirecek. Önümüzdeki seçimi kazansa bile yeniden bir seçime götürmesi olasılığı çok çok yüksek bir ihtimal olduğu da dile getiriliyor, konuşuluyor. Yani eninde sonunda Sayın Cumhurbaşkanı görevi birine devredecek. Ama kime devredecek ve nasıl devredecek? Sistem bu şekilde kalarak mı devredecek? Sistemde bir takım revizyonlar yaparak mı devredecek? Muhalefete mi devredecek? Adalet Kalkınma Partisi içerisindeki gruplardan birine mi devredecek? Bütün mesele burada kilitleniyor. Şimdi Türkiye bir değişimin eşiğine derken aslında bunu kastediyoruz. Tabii bu değişim sadece bir cumhurbaşkanı değişimiyle kalmayacağı konuşuluyor. Çünkü Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin Sayın Erdoğan dışında yürütebilecek bir lider olmadığı da gerçek.
0: Evet.
1: Yani Adalet Kalkınma Partisi içerisinden de Sayın Erdoğan'ın karizmasında, etki gücünde birini çıkartmanız şu an mümkün.

0: başka bir güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partin ne kadar güçlü olacak, partine kadar güçlü olacak, cumhurbaşkanına kadar güçlü olacak kısmı daha şimdiden tartışılıyor ki yeni parti CHP çatışması, yeni parti içerisinde de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş belirsizliği bile bunun sinyallerini veriyor.
1: Şimdi bir şey soracağım burada, bir parantez açarak. Şimdi dedin ya, değişim var. Yani Türkiye değişiyor, sistem değişiyor, AK Parti değişiyor dedin ya.
0: Evet.
1: Şimdi bu değişim dünyada, bölgede yaşanan değişimlerin gerekli kıldığı doğal bir olması gereken, bak geri kalmayalım, işte değişelim, bunu değiştirelim şeklindeki bir değişim mi? Yoksa AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın zorlamasıyla olan bir değişim mi? Yani bu gereken bir şey mi? Dünya sistemi, bölgedeki yeni yapılanma açısından ve onu kaybetmemek, o değişimi yakalamak mı istiyor devlet, hükümet? Yoksa AK Parti'nin yine bir, Cumhur İttifakı'nın yine bir değişim atağı mı?
0: Benim aslında değişimden kastettiğim Cumhur İttifakı'nın, MHP'nin, Adalet Kalkınma Partisi'nin, Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin ve onların etrafındaki düşünce insanlarının, stratejistlerin yoğurduğu, pişirdiği bir değişimden ben kastetmiyorum. Halkın istediği bir değişimden kastetmiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'de ekonomiyi, toplumsal yaşamı, yargıyı, eğitimi, gündelik hayatı iyi etkilemediği, kötüye doğru götürdüğü kanısı toplumda oluşmaya başlıyor. Benim değişimden kastım bu. Bu değişim biraz Ankara'yı şeye zorluyor. Parlamenter sisteme geçin ya da daha farklı bir sisteme dönüşsün, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilsin vesaire.
1: O yönde de çalışmalara başlamışlar aslında. Evet. Yani rapor düzeyinde.
0: Çünkü tabandan böyle bir şey var, gidiyor. Yani bu değişim talebi halkta kendisini gösteriyor son ekonomik meselelerde. Bu değişim talebini biraz daha artırdı.
1: Peki bu değişim, şimdi mesela dedim ya, yani AK Parti'den gelen bilgilere göre şu anda rapor seviyesinde parlamenter sisteme, geçen programda da görüşmüştük, geçmenin ve o sistemin ayrıntıları şu anda raporlanıyor. Evet. Şimdi şöyle bir plan mı var acaba? Ki yeni sistemde, geçirmek istenilen yeni sistemde de Cumhurbaşkanı'nı yine meclis seçecek.
0: Evet.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı'nın önemli yetkileri, çoğu yetkisi meclise devredilecek, belki yeni başbakana devredilecek falan. Şimdi AK Parti yeni sistemle, ki bu da aslında yıllardır konuşuluyor, parlamenter sistemi tekrar geri getirerek başbakanlığı alıp meclise çoğunluğu sağlayıp, ya tek başına ya da ittifakla,
0: ve temsili bir cumhurbaşkanlığı.
1: Sayın Erdoğan'ı bir kez daha lider olarak cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturtmak, ama Sayın Cumhurbaşkanı da kendisinin işaret ettiği bir başbakanı mecliste ve hükümette görevli kılmak. Böyle bir plan mı var acaba? Yani böyle bir strateji mi var?
0: Adalet Kalkınma Partisi'nin nasıl bir strateji kurdu, nasıl bir senaryo kurguladığını tam olarak kestirememekle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı revizyonlar yapmak istediklerini satırlardan okuyoruz. Gerek partinin ileri gelenlerinin, gerek partiye yakın gazetecilerin, iletişim uzmanlarının, anketörlerin söyledikleri biraz bu sistemde ufak tefek değişiklikler yapmak gerekiyor şeyini veriyor. Ama bu değişiklik halkın cumhurbaşkanını seçme hakkını, halkın tekrar elinden alıp meclise verme gibi köklü bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı halkın seçtiği sisteme devam etmek isteyecektir. Belki oy oranlarında ya da turlarda bir değişiklik yapabilir. Çünkü şu an Adalet Kalkınma Partisi'nin bütün yapıp ettiklerini, bütün

0: yaptığı işleri, kurguladığı bütün senaryoları, bütün siyaset dilini buna çözüm sürecinden tutun, özelleştirmeye, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından tutun, Davutoğlu'nun ifadeye çağrılmasına varana kadar bütün sosyal, siyasal, ekonomik bütün adımlarının kaynağı nereden geliyor, meşruiyeti nereden alıyor? Seçimden alıyor. Yani millet iradesi, işte sandıktan çıktık.
1: Yetkiyi almış.
0: Yetkiyi aldık diyor yani ve bunu bütün her şey için kullanıyor. Yani çok kullanışlı bir joker gibi kullanıyor. Hmm. Haliyle o alandaki avantajını bir süre daha götürmek isteyecektir. Şu anda bırakmayacaktır ama sistemin tıkandığını da toplumun bir değişim istediğini de biliyor. Şimdi toplumlar değişim istediği zaman iktidarların önünde iki seçenek var. Ya kelle alırsınız ya reform yaparsınız. İkisinden birini yapmanız lazım. Şu anda da toplumun değişim istediği en büyük alan, iki alan var. Biri ekonomi, biri toplumsal adalet, toplumsal vicdan. Bu iki alanda çok büyük sıkıntı yaşıyor toplum. Onun dışında hani elektriğin var, suyun var, yolların, hastanelerin, savunma sanayin, şuyun buyun. Ortalama bir Adalet Kalkınma Partisi seçmeninin bir şikayeti yok. Ortalamaysa eğer, orta yaşlıysa, orta sınıftansa, orta zekadaysa bir şikayeti yok. Her şey iyi gidiyor. Ama altlara doğru geldikçe ekonomik şikayet başlıyor. Yargı ile ilgili şikayetler başlıyor. Toplumsal güvenlikle huzur ile ilgili şikayetler başlıyor. Burada da dediğim gibi iktidarın ya kelle alması gerekiyor ya reform yapması gerekiyor. Bir taraftan kelle ala ala gidiyor. İşte Ekonomi Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda değiştirir, tekrar değiştirebilir. Bazı bürokratları değiştirebilir, Cumhurbaşkanlığı şeylerini değiştirebilir, partinin ileri gelenleriyle ilgili bir takım değişiklikler yapabilir. Melih Gökçek olayında olduğu gibi ifadeye çağırma vesaire gibi yavaş yavaş tasfiyelere girişebilir. İşte Gülistan Doku davasında olduğu gibi bazı davaları çıkartıp dönemin valilerini, evet, bürokratlarını yargılayabilir. Fakat ekonomideki tablo o kadar kötü ki bunlar da artık şeye yetmiyor. Vatandaşa yetmiyor yani. Hoşuna gidiyor.
1: Partili bundan, de olsa partisiz tabii, de olsa yetmiyor.
0: Bundan keyif alıyor. Ya bak işte vali suç işlemiş, vali yallılar. İşte Melek Gökçe'yi ifadeye çağırdılar. Biz her ne kadar işte ağzına sakızla gitti, tutuklanmadı vesaire gibi konular olsa da ifadeye çağrılması bile, ha bak onu da çağırıyor, onu da çağırıyor düşüncesini veriyor tabana. Fakat ekonomideki durum gerçekten kötü ve yetmiyor. Yani mazot
1: 90 bin liranın üstüne çıktı. Evet, 90 TL'nin üstüne
0: 92
1: çıktı.
0: Lira, 93 lira olacak gibi. Yani yılbaşına varmadan 100 lira olur endişesi var mesela şu anda.
1: Akaryakıta zam gelmezse her şeye zam gelir.
0: Evet. Yani nereden nereye geldi değil mi? 8,5 liralardan 10 liralardan mazotta 3-4 yıl içerisinde 100 lira seviyesine geldin. Haliyle ya bunu kökten çözecek şekilde kelle alacaksın ve çözeceksin ya da reform yapacaksın. Şu an Adalet Kalkınma Partisi'nin hani o değişim dediğim, Türkiye bir değişimin eşiğinde dediğim konu bu. Değişimi toplum dayatıyor. Toplum istiyor şu anda. Halk istiyor. Ve siyasetçiler de, siyaset de iktidarıyla, muhalefetiyle bu değişime cevap verme hazırlıkları yapıyor. İşte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibinin CHP'den ayrılıp yeni partiyi kurması, bu değişim talebine bir cevap verme çabası. Cevap verebilir, veremez. İlerleyen zamanda ve elbette sandıkta göreceğiz. Evet. Aynı şekilde Adalet Kalkınma Partisi ile MHP de bu değişim talebine bir cevap vermeye çalışıyor. Yani şeyi kulaklarını tamamen halka kapatmış bir iktidardan söz edemeyiz. İktidar kulağı açık. Halka kulakları açık. Biliyor, sorunları da biliyor. Bu işleri çözmezse, özellikle ekonomiyi düzeltmezse sandıkta çok büyük darbe alacağını, çok büyük yara alacağını da biliyor. Fakat çözme ajandası var mı yok mu onu henüz bilmiyoruz. Şu an herkes kendi ajandasını çok büyük ihtimalle ortaya Sayın koyayım. Erdoğan'a sunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde çözeriz, Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde çözeriz diye çok büyük ihtimalle 4-5 ayrı grup, 4-5 ayrı klik ve 4-5 ayrı Cumhurbaşkanı adayı, müstakbel Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanı da bu konularda ikna etmeye
1: çalışıyorlar.
0: Çünkü muhalefet bu değişim talebini aldı, mesajı aldı. Dedi ki tamam ben CHP'den ayrıldım ve yeni bir parti kurdum dedi. Yani sen değişim istiyorsun, ben de o değişime cevap vereceğim dedi. Henüz cevap vermedi ama en azından bir niyetini belirtti. Bana biraz zaman ver. Ben seni bu değişim talebine bir reçete yazacağım dedi. Henüz reçeteyi görmedik. Ama evet, reçete yazacağım dedi. Şimdi iktidar partisinin de işte reçete yazma zamanı giderek sıkışıyor. O da eninde sonunda bir reçete yazacak. Soruna cevap olacak şekilde şöyle özetleyeyim. Dünyanın konjonktürel değişim taleplerinin dışında Türkiye'ye özgü bir dinamik var. Yani şu andaki toplumsal çalkalanma, siyasi çalkalanma Türkiye'nin kendi içerisinde yaşadığı ve itici gücünde ekonomi olduğu bir değişim talebi. Halktan gelen, aşağıdan yukarıya doğru gelen bir değişim talebinden söz ediyoruz.
1: Evet. Peki şimdi bir de şöyle bir iddia var. Yani öngörü. Şimdi Melih Gökçek ve Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrılmadan önce birçok kez sosyal medyada, bazı haber sitelerinde yer aldı. İşte Mansur Yavaş hakkında soruşturma açıldı ya da Mansur Yavaş hakkında soruşturma açılacak şeklinde. Bir şekilde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylık yönü kesilecek şeklinde çeşitli iddialar yer aldı.
0: Evet.
1: Ve denildi ki böyle bir şey olursa toplumdan bir tepki gelir. Yani Mansur o kadar da olmaz hadi canım şeklinde bir ses yükselir, bir tepki gelir. Bu tepkinin de farkında AK Parti.
0: Evet.
1: O nedenle de bunu pek de yapabilecek nasıl desem cesaret demeyeyim de göze alamaz şeklinde yorumlar oluyordu. Şimdi Melih Gökçek'in hakkında soruşturma açılması, ifadeye çağrılması, Ahmet Davutoğlu'nun ifadeye çağrılmasından sonra deniliyor ki bazı yorumcular, şimdi işte Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma açılırsa işte o zaman toplum tepki muhakkak gösterecektir. Ama o tepki eski, yani 2 ay önce, 3 ay önce böyle bir şey olsaydı o zamanki gibi yoğun ve gür olurdu ama şimdi o kadar yoğun ve gür olmaz. Bir de buna tepki gösterenlere de işte bak Melih Gökçek bile ifadeye çağrıldı, soruşturma açıldı. Ahmet Davutoğlu Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan ifadeye çağrıldı diyerek bu tepkiler bastırılabilir. Şimdi işte tam zamanı eğer Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı yarışından o kulvardan dışarıya, pistten dışarıya itme isteniyorsa işte tam zamanı şeklinde yorumlar var. Evet. Buna katılır mısın? Nasıl değerlendireceksin bunu?
0: Buna büyük oranda katılıyorum. Ona kendi düşüncelerimi de eklemeye çalışayım. Şimdi bu işin iki yönü var. Bir, muhalefet seçmenini susturmak diyeyim. Yani onun tepkisini belli bir alanda tutmak. İkincisi ve daha önemlisi de kendi seçmeninizi ikna etmek. Yani hem muhalefet seçmenine öyle bir hamle yapacaksınız ki Mansur Yavaş'ı aldığınızda hem muhalefet seçmeninin tepkisi, işte Özgür Özel'e gidecek Ankara Belediyesi'nin önünde bir miting, bir mitingde Çankaya'da, bir mitingde orada 3 gün sürecek. 3 gün sonra unutulacak, tıpkı İmamoğlu gibi hapishanede devam edecek. Ama daha da önemlisi yaptığınız işin doğru olduğuna ve orada bir yanlışlık olduğuna, bir yolsuzluk olduğuna ve sizin de suçun üstüne gittiğinize dair AKP seçmenini, MHP seçmenini, bunun yanı sıra diğer sağ parti seçmenlerini ikna etmeniz lazım. İkisini beraber yürütmeniz lazım. Şimdi muhalefet seçmeni açısından iktidarın bir sıkıntısı yok. Çünkü Türkiye'de seçmen zaman zaman duygusal tepkiler verir olsa da çok büyük bir kısmı gerçekçi bir seçmendir. Duygusal tepki vermez.

0: Mesela Anadolu'da şöyle bir şey vardır ya, hani köyde bir tane yolu, çeşmenin başını biri tutmuştur mesela, gelen gideni dövüyordur. Köyün ileri gelenler de der ki ya sen de öbür taraftan dolaş. Yani oradan gitme. Yani ona gücün yetmiyorsa, onu oradan gönderemiyorsan sen de öbür taraftan dolaş.
1: Evet.
0: Ya da sen de suyuna git derler. Şimdi siyasette de halk biraz böyledir ya. O onu alıyorsa o zaman sen de başka bir aday çıkart. Ekrem Bey'i aldı mı? O zaman Mansur Bey'i çıkart. Mansur Bey'i aldı mı? Başka bir aday çıkart. Sen de başka bir aday çıkart gözüyle bakar. Nitekim bak Ekrem İmamoğlu yavaş yavaş sönümleniyor.
1: Evet.
0: Hani Özgür Bey de aday olsa, Mansur Bey de aday olsa hiç kimse hayır biz Ekrem İmamoğlu'na oy vermiştik, İmamoğlu'nu getirin aday yapın demez ki ön seçimde 15 milyona yakın insan gitti oy kullandı. Yani bunun çok
1: Evet.
0: büyük bir kısmı tepki oyuydu. O gün tutuklandığı için. Haliyle yarın bir gün herhangi bir muhalefet liderine, buna Özgür Özel de dahil, gözaltına alsanız, tutuklasanız olabilir mi? Olabilir Türkiye'de. Bu hukuk sisteminde, bu siyaset sisteminde her şey olabilir. 3 gün, 4 gün, 5. gün başka bir aktör çıkıp bu muhalefet hareketini sürdürür. Yani muhalefet hiçbir zaman yüzünü Ankara dışında bir yere dönmez. Silivri'ymiş, Edirne'ymiş, Sincan Kapalıcevizli'ymiş, oralara dönmez. Ankara'ya döner. Ankara'da kim varsa ona döner ve muhalefet de lidersiz kalmaz. Haliyle iktidarın burada ikna edeceği kesim muhalefetten ziyade, muhalefetin tepkisinden ziyade kendisine oy veren, oy vermeyi düşünen ve oy verdim ama bu seçimde vermemeyi düşünüyorum diyen kararsız kesimi ikna etmesi lazım. Birini de ikna etmek için ne gerekir siyasette? Onun tok olması gerekir.
1: Evet.
0: Yani şöyle bir tip düşünelim. Ahmet amca ile Ayşe teyze. Sabah kalktıklarında gittikleri bir işleri varsa, çocukları da çalışıyorsa, arabanın deposunu rahat rahat doldurabiliyorlarsa, akşam gelip et, tavuk yiyip üstüne bir de tatlı yiyebiliyorlarsa, aydan aya böyle evi çevirdikten sonra ya bu ay da kenara bir yarım altın koyalım, bir tam altın koyalım diyebiliyorlarsa
1: öyle aile var mı?
0: bunları çok rahat ikna edersin. Ama adam bırak altın koymayı kenara, öbür ayı çeviremiyor. Depoyu nasıl dolduracağını bilemiyor. Çocukları okula mı göndersin, tatile mi göndersin onu bilemiyor. Akşam yemeğini yerken bile sayarak, seçerek yiyor. İşte onu ikna etmen biraz zor. Adalet Kalkınma Partisi'nin bu tip meselelerde düşeceği en büyük handikap şu an bu. Ya tamam sen Mansur Yavaş'a bir şey diyorsun, Ekrem İmamoğlu'na bir şey diyorsun, Özgür Özel'e bir şey diyorsun da ben ikna olmuyorum diyor vatandaş şu an. Çünkü aklı şu an midesinde ve geleceğinde. Çocuğunun okulunda. Şimdi hem beni aç bırak, hem benden bazı şeylere inanmamı bekle. Bu
1: Evet.
0: rızayı her zaman üretmez. Bu rızayı nerede üretecek? Televizyonun karşısında üretecek değil mi? Evinde üretecek şu anda. Şu an mahalle çalışması falan yapmıyorsun. Her şey medya üzerinden yürüyor. Televizyonun karşısında izlerken karnı tok olacak, cebinde parası olacak, öbür ayında parası olacak, çocuğunun okuluyla ilgili sıkıntısı olmayacak, işiyle ilgili sıkıntısı olmayacak, evi barkı vesairesi olacak ki ikna olsun.
1: Evet.
0: Ha daha alta git işte bir emekli. Tamam arabası yok, tatile gidemiyor falan filan ama 5 yıl öncesine göre durumu daha kötü. 5 yıl önce ne desen emekliyi ikna ediyordun. Tamam her gün et yemiyordu, arabası yok, her yıl tatile gidemiyordu falan ama en azından ya bu ayı da döndürdük diyordu. Bu ay da döndü. Allah devlete zeval vermesin diyordu parayı aldığında. Şimdi parayı alıyor, bozdur harca diye isyan ederek gidiyor. Bak ikisi arasında çok fark var. Bankamatikten çekiyordu. Allah devlete zeval vermesin. Bu aylığımızı da aldık demekle bu aylığı da aldık. Bozdur harca. Kendileri de yiyip içiyorlar demesi ayrı.
1: Evet.
0: Böyle bir kitleyi işte kolay kolay ikna
1: Etmek
0: edemez. Şimdi
1: zor.
0: Ekrem İmamoğlu 2025'te mi tutuklandı? 2020

0: 16 tane.
1: Hatırlayamıyorum emin ol.
0: 2025'te tutuklandıysa eğer mazot 40 liraydı. 2026'da da Mart'ta mazot 75 liraydı. Şu anda birilerinin tutuklanmasından söz ediyoruz, mazot 90 lira. Haliyle o rızalığı üretme, ikna etme şansınız giderek azalır. Mazotu indirirsiniz, fiyatları düşürürsünüz, maaşları artırırsınız. Halk bir nefes alır, bir rahat eder. O zaman istediğinizi de atsanız, istediğinizi de yapsanız adam der ki ya o da bir şeyler yapmış ki atıyor almış gözüyle bakar. Ama şu anda ikna edemiyor. Muhalefet zaten ikna edemiyorsun. Muhalefet zaten inanmıyor. Muhalefet seçmeni bu davalar siyasi davalar diyor. İftira var diyor. Hep CHP'lileri tutukluyorlar diyor. Bak Üsküdar'a da çökecekler diyor. Muhalefet zaten orada. Önemli olan kendi seçmeninizi ikna etmekti. Onu da ikna etmenin yolu insanların karnını ve gözünü doyurmaktan geçiyor.
1: Şimdi çok kısa cevaplamanı istiyorum. 2-3 gün öncesinde Özgür Özel yapmış olduğu bir konuşmada şunu demeye getirdi tekrar. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. İki isim var. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Evet. Bunu sen gerçekçi buluyor musun Özgür Özel'in?
0: Şimdi iki isimden biri içeride.
1: Evet.
0: Birini de az önce konuştuk. Senaryoları konuştuk. Gitti ikisi ne olacak?
1: Mecbur kendisi
0: olacak. Mecbur kendisi olacak. Ya öyle demeyin ya da erkenden isim vermeyin. Yani koskoca Türkiye'de koskoca muhalefet ki bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi devleti kurmuş parti ve ondan kopan yeni parti. Onun geleneğini sürdürdüğünü iddia ediyor. Bir tarafta milli görüşten esinlenen partiler. Bir tarafta milliyetçi gelenekten esinlenen Alparslan Türkeş'in mirasçısı olduğunu söyleyen partiler, Erbakan'ın mirasçısı olduğunu söyleyen partiler, koca koca partiler, koskoca Türkiye, bu kadar üniversite var, bu kadar üniversite mezunu, bu kadar milletvekili, bakan, bürokrat yetiştirmişiz, bilim adamı yetiştirmişiz. Yani iki kişiye mi kaldık Cumhurbaşkanlığı meselesinde?
1: Evet.
0: Yok mu başka adayımız? Niye erkenden iki adayımız var, biri Ekrem İmamoğlu, biri Mansur Yavaş diye kilitliyorsun? Ki bu olaylar konuşulurken biri içeride işte Silivri'de biri çıkmazsa ne yapacaksın? Hadi öbürünü de aldılar, ne olacak? Otomatikman kendin öne geliyorsun. Ya bu açıklamayı yapmayacaktın, iki adayımız var demeyecektin. Biz her zaman aday çıkartabiliriz demen gerekirdi. Ya da kendinle ilgili bir adaylık varsa şu an içeride olan ve seçime de 2,5 yıl kalmışken çıkıp çıkmayacağı belli olmayan Ekrem Bey'i hala niye ısrarla getiriyorsun?
1: Evet. Bir de şimdi bir saat öncesinde sanırım evet hemen bir saat öncesinde Gürsel Tekin'in bir açıklaması var. Gürsel Tekin diyor ki parti içi ikbal hesabı yapanlara tepki göstererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin sigortası olduğunu belirtiyor ve Kılıçdaroğlu'nun büyük kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağını açıklıyor. Gürsel Tekin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının da kurultay günü ilan edileceğini duyuruyor.
0: Evet.
1: Bunu nasıl değerlendireceğiz?
0: Yani sokaktaki beklenti bizim gittiğimiz, geldiğimiz yerlerde gördüğümüz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar aday olmaması yönünde.
1: İstek, öyle bir istek var.
0: Öyle bir istek.
1: CHP'yi destekleyenlerde bile böyle bir istek.
0: CHP'yi destekleyenlerde de, Kemal Bey'i destekleyenlerde de. Ya ben Kemal Bey'i destekliyorum diyen de tekrar aday olmasın diyor. Ben Kemal Bey'i desteklemiyorum ama CHP'de kalacağım diyen de Kemal Bey aday olmasın diyor. Yeni partiye geçen de Kemal Bey aday olmasın diyor. Başka partilerin tabanında da bu yönde bir beklenti var, oluşmuş. Yani Türkçe basit bir dil. Burada da aylarca basit bir dille de anlattık. Dedik ki ya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar aday olmaması gerekir. Aday olmayın. CHP'yi bir salın.
1: Şimdi peki bu süreçte hani Sayın Seçer'in CHP Genel Başkanlığı için adı geçti.
0: Evet.
1: Bu Sayın Seçer'in bu eğer kendisinin böyle bir isteği varsa ve CHP içerisinde kendisini destekleyen tahmin edilenden daha da ağır bir kitle varsa nasıl etkiler seçerin durumunu?
0: Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu tabii aday olmayı kafaya koyduysa çok büyük ihtimalle kendisine blok halinde oy verecek bir kurultay delegasyonu da oluşturacaktır. Hazır partide boşalmışken, 800 bin civarında istifa olmuşken evet. rahat bir kongre süreci geçirebilir. Teknik olarak kazanamaz demiyoruz, kazanır. Ama Kuzey Kore İşçi Partisi lideri de kazanıyor. Kongre kazanmak bir şey değil ki. Kongreyi yapıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Tipin genel başkanı her kongrede seçiliyor. Doğu Perinçek 70 yıldır genel başkanı her kongrede seçiliyor. Evet. Kongre yapıp yapmayayım onu da bilmiyorum ama seçiliyor. Yani size kimse seçilemezsiniz demiyor, seçilirsiniz. Kongreden çıkarsınız. Aday olmayın ne genel başkanı da başka birine bırakın deniyor. Ama ısrarla ben aday olacağım derse de dediğim gibi çok büyük ihtimalle kurultay delegasyonu kendisi yazarak gideceği için başka bir adaya da orada şans tanımaz. Hani kurultayla seçilmiş genel başkanlar falan dediğimde böyle çok demokratik bir tablo gözünüzde canlanmaz. 1200 tane adam ki bunların çoğu da işte son maalesef CHP kongresinde gördük. Tavırları, düzeyleri, yapıları yani Sayın Erdoğan'ın bir sözü var. Yıllar sonra laf şeyine geldi, yerine geldi. Hani iki koyun verip güttürmeyeceğin adamlar kurultay delegesi oluyor ve genel başkan seçiyor maalesef. Haliyle burada mesele kurultayda aday olacak, seçilecek ya olmayın. Sayın Kılıçdaroğlu. Yani olmayın. Bunu genç birine bırakın. Çünkü ben adayım dediği anda inan birçok genel başkanlık düşünen ya da parti meclisi düşünen birçok kişi buna Vahap Tuncer de dahil ya burada hiçbir şey değişmeyecek kardeşim. Eski tas eski hamam kalacak. Siyaseten burada çabalamanın, kendimizi yormanın bir gereği yok noktasına gelecek. Çünkü bir genel başkan partinin başında olduğu sürece seçilmek istiyorsa seçilir. Alt tarafı 1200 tane delege yazacaksınız ya. Çok büyük bir şey değil. Hani biz diyoruz ya işte seçilmiş genel başkan, seçilmiş genel başkan diyoruz ya. Ya 1200 tane insandan oluşmuş, yapıdan oluşmuş bir şey ya. Kurultay dediğin bu. Kemal Kılıçdaroğlu da ayarlar 1200 kişi. Nazar değmesin diye 1249 oyla seçilir. Bir kişi de ret verir. Hani herhangi bir genel başkan aday falan çıkmayabilir. Çıkmaz. Evet. Niye çıksın? Çünkü ben genel başkan olacağım, tekrar aday olacağım dediği anda bütün delegasyonu kendisine göre ayarlıyordur. Ayarlıyor anlamına gelir. Ha şu olabilir mi? CHP içerisinde tabii ki eski komitacılık deneyimleri olan bir parti. Neticede komitacılıktan gelmiş bir parti. Tamam genel başkan öyle desin ama biz de alttan alttan örgütlenelim ve delegasyonu etkileyelim diyen ekipler var mıdır? Vardır. Etkileyebilirler mi? İşte ondan emin değilim. Hani 800 bin kişi gitti, istifa etti. Kalanların ne kadarı naylon üye, ne kadarı gerçek üye, ne kadarı asker delege dediğimiz, tabir ettiğimiz o tarzda üye bilmiyoruz. Yani yapıyı bilmiyoruz. O 2 milyon üyesi olan CHP'nin yapısını iyi kötü biliyorduk mesela ama bunu şu an CHP'de kalan üye yapısı nedir? Nasıl bir delegasyon yapısı çıkar bilmiyoruz. Ben özetle şöyle söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede tekrar aday olması CHP açısından bir 2-3 yılın daha kaybedilmesi anlamına gelir.
1: Evet. Şimdi son konuya gelelim. Şimdi DEM Parti.
0: Evet. En karışık yerlerden biri de orası.
1: Ay, öyle, hakikaten öyle.
0: Yani Türkiye'de karışık olmayan parti yok. Herhalde bir vatan partisi var. Doğu Perinçek'in orası rahat. Evet. Burada hiçbir sıkıntı yok.
1: Şimdi DEM Parti isim değişikliğine karar vermiş.
0: Evet.
1: Şimdi DEM Parti'nin buradan bulmak istiyorum. Evet, DEM Parti'de açıklamada şimdi zaman zaman tabii bu terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti'de

0: bazı sesler Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tepkisini çekecek derecede terörsüz Türkiye sürecini böyle nasıl desem Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle akamete uğratacak ifadeler kullanılsa da şu anda DEM Parti'den pek de öyle bir ses çıkmıyor. Ama şimdilerde tabii geçmişe göre DEM Parti'den çeşitli konularda yapılan açıklamalarda biraz daha cesur söylemler dile getiriliyor. Ama diplomatik dille bir cesur söylemler dile getiriliyor. Şimdi DEM Parti isim değişikliğine karar verdi. DEM Parti Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yoluna devam edecekmiş. Şimdi zorunluluk gereği geçmiş dönemlerde çok defa isimler değişti. Şimdi isteyerek değiştiriyorlar. Yani bir isim değişse ne olur, değişmese ne olur? Bunda amaç neyi amaçlıyor DEM Parti? Sen nasıl görüyorsun bunu?
1: Şimdi bir partinin isim değiştirmesi, amblem değiştirmesi beraberinde bir söylem değişikliğinde geleceğinin bir göstergesi. Tabii. Tabii kadroları da değişecek. Burada sadece isim değişikliği de kalmayacak. Kadrolar da değişecek. DEM Parti'nin ve öncesinde HDP'nin özellikle 1990'daki HEP-DEP çizgisi ardından 2010'lardaki Selahattin Demirtaş'ın HDP'si biraz daha böyle solcu, sosyalist ve kadın sorununa duyarlı kesimlerin örgütlendiği, öne çıktığı bir partiydi.
0: Şimdi acaba DEM Parti, şimdi aklıma geldi, DEM Parti biraz Kürt milliyetçiliğine mi yöneliyor acaba?
1: Biraz Kürt milliyetçiliğine, biraz muhafazakarlığa, biraz daha hani böyle sola, sosyalizme ve kadın hareketine daha mesafeli duran bir Kürt hareketi var. Oraya doğru biraz daha yönelecek gibi duruyor. Hani o solcu görünen, sosyalist görünen söylemini o şekilde kurgulayan ve o kadrolarla beslenen HEP-DEP çizgisi, ardından HDP çizgisi biraz daha değişecek gibi.
0: Şimdi, ama hep söylenir işte, yani HDP'yi, işte şimdi DEM Parti'yi hep solcular, yani sosyalistler yönetiyor. Onların hakimiyeti var. Hatta iddia o ki işte Türk sosyalistler
1: yönetiyor denir. Evet, evet. Bunun Kürt gruplar içerisinde, milliyetçi Kürt gruplar içerisinde bir antipropaganda malzemesi olarak kullanıldığını da biliyoruz. Bunun şeyi çok kullanıyor. İşte iktidar medyası bir dönem işte Marksist, Leninist, Türk solcuları işte Kürtleri kullanıyorlar gibi bir propaganda yayardı. Bunun belli bir Kürt siyasal hareket içerisinde belli bir yerde kabul gördüğünü görüyoruz. Yani evet ya, bu solcular geliyorlar, Marksistler geliyorlar, Leninistler bizi kullanıyorlar. Bizim Marksizmle, Leninizmle, solla, sosyalizmle ne işimiz var kardeşim? Biz Kürdüz diyen bir kesim var. Güçlü bir damar var. Ya da kadın hareketinin ve kadın hareketine son yıllarda eklemlenen LGBT'yi bireylerin hareketinin güçlenmesinden rahatsız olan bir kesim de var. Ya, ne gerek var? Bunun bizim Kürtlük davasıyla ne ilgisi var diyen bir kesim de var. Yani biraz daha sağa doğru kayabilecek ki Kürt siyasal hareketi esasında 1984'e kadar aslında daha sağcı, daha İslamcı bir gelenekle gelişmiş bir hareket. 84, sonrasında işte Sovyetler Birliği etkisi, biraz daha sola yüzünü dönmüş, bir de solu deneyelim demiş bir Kürt hareketinden söz edebiliriz. Haliyle bu DEM Parti'nin isminin sadece ismi değişmeyecek. Kadrolar da büyük ihtimalle değişecek ve o sol kökenden gelen, sosyalist kökenden gelen Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun. Arapların da bir ağırlığı, evet, vardı. Lazların vardı. O kadrolara biraz böyle ya biraz daha kenarda durun denecek gibi görülüyor. Çünkü iktidar partisinin de, Adalet Kalkınma Partisi'nin de istediği biraz da bu. Çünkü partinin tabanına bakıyorsunuz. İşte korucular, ne bileyim Kürt illerindeki aşiret liderleri, acentalar, iş adamları, o komproda

0: diyebileceğimiz,
1: Evet.
0: Kürt burjuvazisi diyebileceğimiz kesim biraz daha böyle Barzani hareketine yakın, biraz daha AKP'ye yakın, geçmişte Demokrat Parti'ye yakın, geçmişte Demirel'e yakın, geçmişte ANAP'a yakın. Sağ iktidarlarla ilk defa arası Erdoğan döneminde bu kadar keskin bir şekilde
1: açıldı.
0: Açıldı. Bir Çiller döneminde çok açılmıştı. Bir de Erdoğan'la açıldı. Şimdi o mesafeyi tabii kapatmak istiyorlar. Kürt siyasi hareketinin ileri gelen önder kadrolarını bir tarafa bırakırsak tabanda da böyle bir beklenti de var. Hani taban biraz daha muhafazakarlaştı. Yani Türkiye'deki o muhafazakarlaşma.
1: Gençlerde de bir milliyetçi.
0: Evet.
1: Bir...
0: Dindarlaşma ve milliyetçileşme akımı Türkiye'de herkesi etkiledi. Kürtleri de etkiledi. Yani şimdi herkes sağcılaşırken, herkes milliyetçileşirken, herkes muhafazakarlaşırken Kürt'e yok sen seküler kal, Marksist-Leninist kal demek doğru değil. Bak bizim Yörük köylerine git. Yörükler Türk obaları içerisinde böyle seküler hayata en yakın. Tabii adını seküler olarak koymuyor ama yaşamıyla, kültürüyle, kadın erkek eşitliğiyle en seküler, en ilerici kesimler de Yörükler. Şimdi Yörük obalarına gidiyorsun. İsmail Ağa cemaati gibi olmuş yani. Yani Yörüklerin cemaat obaları bile artık şey olmuş, muhafazakarlaşmış, dindarlaşmış. Haliyle Kürtlerde de var bu, Alevilerde de var, Lazlarda da var. Herkeste bir içeriye doğru kapanma.
1: Evet.
0: İçine doğru kapanma, yeni yeni böyle cemaatler oluşturma, yeni yeni milliyetçi söylemler, yeni yeni dini motiflere sığınma gibi bir eğilim var. Haliyle DEM Parti'de bu çözüm sürecinden bağımsız olarak tabanda böyle bir beklenti vardı. Ya çok mu sola kaçıyoruz? Çok mu solcu oluyoruz? Çok mu liberal oluyoruz? Beklenti, endişesi vardı. Hani Nevruz'da işte LGBT bireylere yönelik alana girmeyin ya da bayrağınızı açmayın mesela gibi şeyler oldu geçmişte. Bunlar giderek arttı. Çözüm süreci olsaydı da olmasaydı da Kürt siyasi hareketi oraya doğru zaten gidecek. Mecbur gidecek. Çünkü taban oraya doğru gidiyor. Giderek daha dindarlaşan, daha muhafazakarlaşan, Kürtçeye daha duyarlı olan, Kürt milliyetçiliğine daha duyarlı olan bir nesil geliyor. Tıpkı kendilerinden 3-4 nesil önceki yaşlı kuşak gibi bir nesil var. DEM Parti'de işte bu çözüm süreci olsa da olmasa da bu konuları içerisinde tartışıyordu. Yani biz ne kadar soluz, ne kadar sosyalistiz ya da solcular, sosyalistler ne kadar Kürt milliyetçisi ya da Kürtlerin sosyal, siyasal meselelerine ne kadar duyarlılar diye zaten kendi içerisinde konuşuyordu, tartışıyordu.
1: Evet.
0: Bu çözüm süreci de bu işi biraz daha hızlandırmış oldu. Yani gelecekte yeni bir parti, yeni bir söylem, daha sağda duran, daha böyle dini motiflerden, referanslardan beslenen ve haliyle sağ partilerle de o motifler üzerinden ortaklık kurabilecek.
1: Flört eden,
0: ortaklık kurabilen. Çünkü işte Refah Partisi biliyorsun en çok oyu geçmişte Kürt illerinden alırdı. Adalet Kalkınma Partisi epey bir süre Kürt illerinde birçok ilde birinci oldu. Son zamanlarda onu biraz kaybetmişti. Tekrar o taban birleşebilir, bütünleşebilir. Bunda da kızacak, bozulacak bir şey yok. Yani toplum, bütün Türkiye toplumu, bütün halklar, Türkiye'deki bütün etnik gruplar, bütün milli gruplar biraz daha içlerine kapanıyorlar. Kürtler de gördüğüm kadarıyla ya biraz daha içimize kapanalım kardeşim. Biz kendi meselemizi artık kendimiz çözelim. Varsın Aydın'da da belediyemiz olmayı versin. Varsın İstanbul'u da Binali Yıldırım yöneti versin. Bize ne? Noktasına gelmeye başladılar.
1: Evet. Abidin güzel bir sohbetti. Süremizin sonuna geldik.
0: Evet, bir saat hızlı geçti, güzel geçti. Umarız bizi dinleyenleri sıkmamışızdır.
1: Güzel konulara değindik, güzel değerlendirmeler yaptın. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim konuşalımı noktalıyoruz burada. Önümüzdeki pazartesi tekrar birlikte olacağız. Değerli konuğum, gazeteci, yazar Abidin Yağmur'a tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici

0: iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makinesi.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin

0: ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.

0: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
1: ...30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız...

0: için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
2: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali, Meşot'ta.

okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.